0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Hoş geldiniz değerli Radyo Light dinleyicileri.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyadasınız. Nedir başka bir dünya?
1: Evet.
0: Hani böyle hayatımızda ufak tefek şeyleri değiştirerek, biraz farkındalık oluşturarak, biraz da denge sağlayarak bambaşka dünyaların kapılarını açabileceğimizi göstermeye çalışan bir kişisel gelişim programındasınız. Gençler, hep genç kalanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler, hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugünkü konumuz biraz çetin bir konu. Çetin bir konudan kastımız nedir? Bugün sınavlardan bahsedeceğiz.
1: Evet.
0: Hayatımızda pek çok kez sınavlarla karşılaşıyoruz.
1: Evet.
0: Ay zaten eğitim sistemimiz tamamen normalde sınavlara dayalı değil mi?
1: Evet.
0: Hani böyle sınav deyince benim aklıma...
1: Ne yazık ki.
0: Değil mi? Ne yazık ki. Burada sınav sever biri ve sınav sevmez biri olarak bugün sınavları çekiştireceğiz. Ve sınavlarla alakalı neler yapabiliriz? Bunlar neden var? Sınav fobisinin nasıl üstesinden geliriz gibi şeylerden bahsedeceğiz. Neden böyle bir konu seçtik? Çünkü bugün bizim sınavımız var.
1: Evet.
0: Gamzacığım nasıl hissediyorsun kendini?
1: Kötü.
0: Kötü. Neden kötü hissediyorsun?
1: Çok hazırlıklı canım? Değilim çünkü.
0: Çok hazırlıklı değilsin peki. Hazırlıklı olsaydın iyi hissediyor muydun?
1: İyi hissederdim normalde. Evet.
0: Hissederdin.
1: Evet.
0: Tamam. Hazırlıklı olduğun sınavlarda daha iyi hissediyorsun. Ha,
1: evet yani gerçekten. En azından hatırlıyorum şunları işte biliyorum bunlar rahat evet. O yüzden kendimi iyi hissedebilirdim ama iyi hissetmiyorum çünkü hazırlıklı değilim.
0: Evet. Zaten sınavların da genel problemi bu değil mi?
1: Evet.
0: Genel olarak baktığımızda bizim özellikle Türk eğitim sistemindeki ölçme ve değerlendirme hep böyle sınav üzerine aslında. Ama hani yurt dışına daha projeler üzerine bir şeyler üretebilmek üzerine tabii ki orada da sınavlar var. Ve çok büyük sınavlar da var. Almanya'da özellikle abitur sınavları var. Bize de ta Almanya'dan gelip sınav yapmışlardı.
1: Evet.
0: Çok felaket bir durumdu. Ama hani baktığımız zaman bugün size iki öğretmen olarak birazcık ölçme değerlendirmeden bahsedeceğiz. Ama işte şimdi öğrenciler genelde baktığınız zaman biz öğretmenler olarak ölçme değerlendirmeden bahsedeceğiz ama bugün bizim de sınavımız var. Dolayısıyla hem öğretmen hem öğrenci olarak işin iki yüzünü de evet işin iki yüzünü de anlatmaya çalışacağız normalde. Şimdi şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Çok da detaylı yapmadan önce girişi. Neden sınavlar var?
1: Evet.
0: Çünkü neden sence sınavlar var? Önce sana sorayım.
1: Çünkü bazı konularda kendimizi test etmemiz gerekiyor. Yani hı-hı. Bir şey gibi geçenlerde konuşmuştuk. Ritüeller önemlidir.
0: Hı-hı.
1: Hani bir şeyleri atlattığımızı bilmek onun netleştiğini gösteren bir şeydir.
0: Hı hı.
1: Sınav da aslında öyle. Yani bir şeyleri öğrendiğimizi gördüğümüz, onunla yüzleştiğimiz bir yer.
0: Hı hı. Hı hı. Sınavlar iyi midir, kötü müdür sence?
1: Yani aslında iyi. Sadece hazırlıklı olmadığın zaman kötü. Aslında iyi bir şey. Çünkü gelişiminizi görüyorsunuz. Yani kendinize karşı dürüst olduğunuz bir alan. Ki dürüstseniz, kopya çekmiyorsanız... ki olmamalı. Yani doğru olan bu aslında. O zaman ne oluyor? İşte evet tamam ben kendime karşı gösteriyorum. Ben bunları bilmiyorum. Bunları da biliyorum. Ve ne yapmam lazım? Demek ki bunları daha fazla biraz daha çalışmam gerekiyor. Onların üzerinde biraz daha durmam gerekiyor. Bildiğim kısımlar içinde kendimi tebrik edebilirim. Güzel bunları öğrenmişim. Evet bunlar bir yerde duruyor diyebilmek için. Keyifli aslında güzel bir şey. Ama... Zamanınızı doğru kullanmanız gerekiyor, ortamınızı doğru şekilde oluşturmanız gerekiyor, emek harcamanız, çaba harcamanız gerekiyor ve önemsemeniz gerekiyor yaptığınız şeyleri. Ben önemsemediğim için değil ama belki zamanımı çok doğru kullanamadım ama birazcık da ortamımla alakalı mümkün olmayan şeyler vardı. O yüzden bu sınav için çok çok iyi şeyler beklemiyorum.
0: Hayır yok itiraf edelim tatillere gittik.
1: İş tatili ama.
0: Gezdik, eğlendik, geldik falan.
1: Evet.
0: Tamam. Peki şimdi bir yanımızdan bugün bir yanımız öğretmen, bir yanımız öğrenci olarak size bir şeyler anlatacağız. Şimdi öğretmen kimliğime bürünerek size sınav türlerinden bahsetmek istiyorum.
1: Evet.
0: Sınavlar neden varlar, neden iyi ya da neden kötü? Bunları öncelikle tartışalım bir. Şimdi sınavlar normalde 3 şekilde vardır ve Bir tanesi önceden yapılan sınavlardır. Bunları seviye belirleme sınavları gibi düşünün. Mesela dil öğreneceksiniz. Yani iyi kötü bir kulak dolgunluğu var. Çoğunlukla tamamen sıfırdan, başlangıç düzeyinden başlamıyoruz. Ya da hani başlasak bile o zaman da bu seviyeden başlamamız gerektiğini biliyoruz. Çünkü neden? Ne bileyim, bir kursa gittiğimiz zaman seviyelere göre ayrılıyoruz. Ya da işte yani herkesin bir şeye başlama düzeyi farklı. Aynı şekilde spor yaparken bile, tamam o bir sınav değil belki ama bir ön ölçüm yapılır. Kas oranınıza ya da daha önceden hazır bulunmuşluğunuza, buna hazır bulunuşluk diyoruz. Daha önceki spor geçmişinize vesairenize göre bir program verilir. Evet, belki sizi yeniden alıştırmak üzere yine hafiften başlayabilir program. Ama gidişatınızı daha önceki hazır bulunuşluğunuz belirleyecektir. Dolayısıyla ilki sizin hazır bulunuşluğunuzu, yani hangi aşamadan işe başlayacağınızı ölçmek için önceden yapılan sınavlardır. İşte yani bunlara göre sizin zaten sınıflarınız belirleniyor. Ne kadar yoğunlukta çalışacağınız belirleniyor. Amaçlarınız belirleniyor vesaire. Hani eskiden dershaneler vardı. Dershanelerde proje sınıfları olurdu. Bakarlardı bu çocukta potansiyel var. Proje sınıfını alalım. Ondan sonra insanların canına okunurdu o proje sınıflarında. Beni de almışlardı. Ben sonra çıktım. Dedim ben böyle bir şey istemiyorum. Neden? Çünkü benim hedefim, ben konservatuar okuyacağım. Sadece barajı geçmem gerekiyor. Ben neden fizik öğreniyorum? Bu arada da dilciyim ben. Yani sözelciyim. Neyse. Dolayısıyla öncesinde böyle bir sınav türü var. Bu sınav yararlı mı değil mi? Şimdi tek tek bu sınav türlerine göre. Sence seviye belirlemek iyi midir? Şimdi öğrenciler yani geldi senin sınıfına.
1: Evet.
0: Bir kısmı daha hiç çizgi çizmeyi bilmiyor. Bir kısmı ama temel sanat eğitimini almış. Önceden bilmek ister misin kimin ne yapabildiğini?
1: Yani evet, ama şuna karşıyım ben. Yani böyle bir proje sınıfı oluşturup da diğerlerini ayrıksamak biraz bana şey geliyor. Diğerlerini kötü hissettirmek açısından hoş bir şey değil diye.
0: Bunun için yapılan şey şu: normalde o sınıfları mesela A en iyi, B daha kötü, C daha da kötü gibi yapmıyorlar. Siz mesela K sınıfındasınız ve proje sınıfı olduğunuzu bilmiyorsunuz. Yani karışık bir şekildemiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Ama tabii biz öğrenciler olarak sınıflardan çıkıp sen kaç aldın, sen kaç aldın diyerek not ortalamalarına falanlara göre bunu anlayabiliyoruz normalde.
1: Evet, ama bazı böyle yapan okullar var ve gerçekten bence diğer çocukların motivasyonunu düşüren, hatta daha artık bir şeylerden vazgeçmelerine sebep olabilir diye de düşünüyorum hatta.
0: Evet. Şimdi normalde bu aslında bir, burada yapılmak istenen aynı seviyede olduğunuz kişilerle gidin ki size daha zor ya da çok fazla zor ya da çok fazla kolay gelmesin. Normalde yapılmak istenen şey bu. Bunun olumlu yanları var. Evet, o kişilerin orada ilerlemesini olumlu yönde etkiler. Olumlu diğer bir yanı, öğretmenin hazırlığını belirler. Çünkü ne bileyim, mesela sen tamamen başlangıç seviyesinde bir sınıfa giriyorsan eğer, hani çizgiden başlarsın, anlatabiliyor muyum? Temel sanat eğitiminin en temelinden başlarsın ama biliyorsan ki o sınıftakilerin hepsi zaten bunları görmüş, o zaman belki daha ne bileyim gölgelendirmeden başka bir şeyden girebilirsin konuya gibi. Yani normalde yapılmaya çalışılan şey bu.
1: Evet.
0: Ama olumsuz yanı ne bunun? Daha önce hatırlıyorsanız motivasyonları vesaire bir şeyleri anlatırken söylemiştim bunu. Bir sınıfa sürekli siz başarılısınız, siz başarılısınız deniyor. Aslında iki sınıfta bu arada 70 ortalamalı sınıflar. Diğer 70 ortalamalı sınıfa başarısızsın, başarısızsın deniyor. Bir süre sonra bakılıyor ki başarısızsın denenin not ortalaması daha düşüyor, başarılısın deneninki yükseliyor. Yani siz etiketlediğiniz zaman öğrencileri sen başarılısın ya da başarısızsın diye o yöne doğru çekebiliyorsunuz. Aynı plasebo etkisi gibi başarı etkisi de bu şekilde manipüle edilebiliyor. Dolayısıyla aslında bu sınavların, bu belirleyiciliğinin mümkün olduğu kadar alt düzeyde tutulması lazım. Ama dil öğreniminde tabii ki herkesi aynı sınıfa alamayız. Çünkü yani onların gelişimi için doğru olmayacaktır. Kısa bir ara verelim. Sonra diğer sınav türleri ve ne yapmamız gerekiyor kısmıyla devam edelim. Bu arada eğer konu önerileriniz varsa,
1: yorumlarınız, sorularınız, farklı konu fikirleriniz varsa lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan sizlerleyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız, başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Gençler, bugün sınavlardan bahsediyoruz. Ve sınavlardan bahsederken burada hem öğretmen hem öğrenci olarak
1: varız.
0: Varız, evet. Bugün sınavımız var. İkimiz de çok inanılmaz heyecanlıyız. Böyle yavaştan yavaştan karınlar karıncalanmaya, kalp daha hızlı çarpmaya başladı. Evet, çıkışta sınava gideceğiz, bakalım neler olacak. Sınavlardan bahsediyorduk. İyi yanları, kötü yanları ve türleri. İlk başta dedik ki önceden yapılan seviye belirleme sınavları var. Bunların iyi yanları, kötü yanları. Sonra ikinci tür aslında o dönem içerisinde yapılan hani ara sınavlar. Hani bu normalde üniversite öğrencileri için diyorum, vizelerimiz vesaire böyle sınavlar. Çünkü onun sonrasında yine devam ediyor konular ve tam olarak kalmıyoruz. Yani onu kurtarabilme olasılığımız var. Biz de umarız bugün kalmayacağız, bakalım. Daha sonrasında bu sınavların normalde bir yere kadar gelinmiş, bir şeyler öğretilmiş ve bunların ölçmesi, değerlendirmesi yapılıyor. Sen sever misin vize sınavını?
1: Yani işte dediğim gibi ya, önemli. Gerçekten önemli. Çünkü sonuçta bilgilerinizi ölçüyorsunuz. Kendi çabanızla yüzleşiyorsunuz. Önemli ama hoş mu? Çok hoş olduğunuzu söylemeyeceğim yani.
0: Böyle ama şeylerde bazı insanlar diyor ki mesela daha fazla, keşke mesela iki vize bir final olsaydı. Bazıları da diyor ki keşke sadece finali yapıp geçsek. Aynı şekilde üniversite sınavı için. O yüzden de yani bu eğitim sisteminde de bazen öyle değişiklikler yapıldı. Tek bir sınav olsun. Bazıları da diyor ki hayır, tek bir sınavla işte insanların geleceği belirlenemez.
1: Evet, bence de doğru.
0: O yüzden hani iki vize bir final, bir vize bir şey, bir sözlü, üç yazılı vesaire vesaire böyle gitgide dallanıp budaklanıyor. Şimdi bu tür sınavların normalde amacı, ben de pedagojik formasyon alırken dedim bunlar öğrencilere herhalde, yani tek amaç öğrenciler çalışsın, motive etmek. Hı-hı. Çünkü biraz olumsuz motivasyon da kullanmak zorunda kalıyoruz. Başka şekilde çalışılmaya biliniyor belki de. Sonra şöyle bir şey öğrendim ve bu bana çok ilginç geldi. Hep bahsettiğim kuzenim, Almanya'da okuyan kuzenim, notların nasıl dedim, not yok ki dedi. Nasıl yani? Yok. Sadece geçti ve geçmedi var. Yani bir şey almaya
1: puan
0: çalışmıyorsunuz. Puan yok. Geçti var, geçmedi var. Geçmediyse, başarısızsa eğer, dersi tekrarlıyorsunuz. Onun haricinde çalışmanız çalışmamanız sizin sorumluluğunuzda ve projeyi üretip üretmemeniz, o dersi bir sonraki seneye bırakıp bırakmamanız, her şey sizin kontrolünüzde. Çünkü insanları aldıkları hani sayılara göre değerlendirmiyorlar. Ezbere bir ders de yok zaten, sadece proje üretiliyor. Özellikle de bu bir sanat okulu olduğu için zaten not vermenin doğru olmayacağını savunan bir eğitim sistemi varmış. Şimdi bu öğrenciler bu şekildeyken çalışmıyorlar mı? Doğrusunu söylemek gerekirse çalışıyorlar. Demek ki belki de sınav olmadan da normalde öğrenciler çalışmaya itilebilir. Bilmiyorum. Evet. Sen mesela hiç sınav olmasaydı çalışır mıydın?
1: Evet, yine çalışırdım.
0: Bazen böyle
1: çünkü
0: bir
1: zaten
0: ilham geliyor.
1: Öğrenmek istediğim için yapıyorum. Yani hı-hı, hani diploma alayım diye yapmıyorum. O yüzden de çalışırdım, evet.
0: Ben böyle sorduğumda öğretmenimize hani neden sınavlar var? Dedi ki ara sınav aslında öğrenci için değildir, öğretmen içindir. Ara sınavların olmasının sebebi normalde şuymuş. Biz öğretmenlere, ki ben de böyle kullanıyorum öğretmenleri zaten, şunu gösteriyor. Ben doğru öğretebiliyor muyum? Sınıfın genelinde hani dikkat eden ortalama öğrenci ilerleyebiliyor mu, ilerleyemiyor mu? Eğer ilerleyemiyorsa benim strateji değiştirmem gerekiyor. Bazen tabii ki müfredatı değiştiremiyoruz da, yani aynı hızda gitmek zorundayız. Ama belki biraz daha görsel mi kullansam, biraz daha şuna mı eğilsem, buna mı eğilsem, bu konu anlaşılmış, bu konu anlaşılmamış, şunu tekrarlamam lazım vesaire gibi bir fikir ortaya çıkarıyor. Ve bir sınavdan sonra ben kendi stratejimi değiştirebiliyorum, neyi tekrar edeceğimi anlayabiliyorum. Onu bırakın, mesela bazen öyle bir şey oluyor ki benim çok zor zannettiğim bir konuyu öğrenciler inanılmaz derecede kolay bir şekilde anlamış oluyor. Tam tersi, çok basit sandığım bir şeyi hiç anlamamış oluyorlar. Ve tek tek de öğrencilerle geri bildirimle konuşma ihtiyacı duyuyorum. Çünkü sınav sadece yargılamak için değil. Nasıl ki bütün iletişim şeylerinde diyoruz ya böyle, yani derslerde falan diyoruz. Yargılamayın, yargılamayın, yargılamayın. Sınavın da yargılar düzeyde olmaması gerekiyor. Sınavın bize sadece bir ayna tutar şekilde olması gerekiyor. Bu benim de sınavım. Yani öğrencilerin geçmesi, eğer bütün öğrenciler kalıyorsa bende bir problem var. Ya dersleri anlatamıyorum, ya öğrencileri motive edemiyorum, ya da sınav sorularının alakası yok öğrettiklerimle. O yüzden bazen öğretmene yol gösterici olması gerekiyor. Ayrıca bu tür sınavlarda yapılması gereken şey, yani sınav sırasında da öğrenmek. O yüzden açık kitap sınavları çok yararlıdır.
1: Evet.
0: Almanca 2 sınıfıma açık kitap sınavı yaptım. Önlerindeydi her şey. Yani her şeyi kullanabiliyorlar. Sadece elektronik bir şey kullanamıyorlar. Ve o sınav sırasında bayağı bir kelime öğrendiler. Çeviri yapmayı öğrendiler. Her şeyi bir araya getirmeyi öğrendiler. Gerçekten çok işlerine yaradı. Sonra onlardan da çok iyi geri bildirim aldım. Önemli olan bir öğretmen sınav öncesinde, sınav sırasında ve sınavdan sonra da o sınav hakkında öğretmeye devam etmeli. Ve bir öğrenci sınavda bunu yanlış yapmışımı gördüğü zaman doğrusunu nasıl yapabilirdim mi görebilmeli. Hani sadece notunu verip geçmemek gerekiyor. O yüzden değerli öğrenciler, sınav sırasında öğrenmeye devam edin. Ha şunları bilmiyormuşum, demek ki bunlara çalışmam lazım gibi bir şey size anlatması gerekiyor sınavın. Aynı şekilde bunu da hocaya götürüp, hocam şunu tekrar anlatır mısınız, ben bunu anlamamışım diyebilmek gerekiyor. O yüzden de aslında sınav kağıtlarının vesairelerin öğrenciye bizim zamanımızda verilmeyebiliyordu bile. Çünkü arşiv odalarında saklanıyordu.
1: Hı hı.
0: Ama biz mesela şu anda öğrencilere veriyoruz. Öğrencilerde kalıyor kağıtlar. Sürekli olarak görüyorlar şunu yanlış yapmışım. Ve bu puan neden kırılmış benden, onu öğrencinin spesifik olarak bilmesi gerekiyor.
1: Evet.
0: O yüzden gidip de öğrenciler, öğretmenlerinize sorun. Hocam bu puan nereye gitti diye. Sen yapar mıydın böyle öğrenciyken?
1: Evet, yani işte neden böyle oldu diye soruyordum, evet.
0: Yoksa nasıl öğreneceğiz?
1: Evet, yani özellikle matematik sınavlarında.
0: Hadi kısa bir ara verelim. Sonra diğer tür sınavlar, bir de nasıl, neler yapabilirizle devam edeceğiz.
1: Evet, bu arada sizin belki sınavlarla ilgili hikayeleriniz varsa ya da farklı konu fikirleriniz varsa bizle paylaşmak istediklerinizi yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra sizlerleyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Bugün sınavımız var, sınavımız. Radyo Light'tasınız.
1: Evet, başka bir dünyadasınız.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün hem öğrenci hem öğretmen olarak karşınızdayız. Sınavlardan bahsediyoruz ve iki açıdan bahsediyoruz. Öncelikle dedik bir seviye belirleme sınavları var. Neleri iyidir, neleri kötüdür. Sonra dedik ki bir ara sınavlar var. Bunların neleri iyidir, ne olması lazım? Ve öğrenciler ne yapabilir? Gidip dedik ki öğretmenlerinize sorun, ben burada neden puan kaybettim? Lütfen sınavı sadece olmuş, bitmiş, geçmiş, sadece not alınan bir şey olarak görmeyin. Bir öğrenme aracı olarak görmeye çalışalım. Evet. Biz de öğretmenler olarak bir geri bildirim aracı olarak kullanıyoruz aslında. Ona göre öğretme hızımızı, neleri tekrar etmemiz gerektiğini vesaire belirliyoruz.
1: Evet.
0: Çok uzattık buraları galiba. Sonraki sumatif dediğimiz yani son final sınavlarıdır.
1: Hı hı.
0: Bu sınavlar işte bir şeyler öğretilmiştir. Artık hani yeterlik sınavı gibi bir şeydir. En son sınavlarımız ya da işte finallerimiz ya da eğer dil öğreniyorsak işte A1'i bitirme sınavı, sertifika sınavları vesaire bu kategoriye giriyor. Burada artık bizim için önemli olan şey o notu almak olmuş oluyor. Yani sonuca odaklanıyoruz. Çünkü bir daha muhtemelen öğretmeni görmeyeceksiniz. Yani o ders ya bitmiş oluyor ya o kurs bitmiş oluyor. Dolayısıyla buradaki ana amaç tamam neyse ne şimdiye kadar öğrendik artık ne biliyorsak ortaya koymak.
1: Evet.
0: Ve genelde liselere giriş sınavları, üniversitelere giriş sınavları ya da işte başka askeri liselere vesaireler hep bu yönde oluyor genelde.
1: Hı hı.
0: Bazıları tekrarlanabiliyor, üniversite sınavı gibi, yetenek sınavı gibi şeyler. Bazıları tekrarlanamıyor. Yani liselere giriş sınavını bir kere geçemediyseniz ya da ne puan aldıysanız onunla devam etmek zorundasınız. Ki çok genç yaşta çok büyük bir yük aslında. Şimdi bu sınavlarda da yapılması gereken şey bir, hayatınız buna bağlıymış gibi davranmayın. Evet, hayatınız buna bağlı. Sizin için önemli olan şey sonuç değil, süreç olsun. Yani sınavı değil, sınav öncesindeki çalışma düzenini yönetebilmek gerekiyor. Bu açıdan yani neden böyle? Çünkü o sınav anında artık hani vahiy inemez, değil mi? Neticede çalışmış olmamız gerekiyor. Yapılabilecek hiçbir şey yok. Çalışmadıysak o sınavda panik olacağız. Çalışmadıysak elimiz ayağımız titriyecek vesaire. Tabii ki sınavlar bize belirli bir duygusal yük, stres koyuyor. Bu ayrı bir mesele. En sonunda bu sınavın olduğunu bilerek o ders çalışma sürecimizde gerçekten küçük adımlara bölmemiz gerekiyor. Hani hedef koyarken falan diyorduk ya, evet bir hedefimiz var büyük ve hareket planımız var. Yani bu o koca hedefe ulaşmak için bugün ne yapabilirim küçük bir adım olarak? Aynı şey sınav için geçerli. Bu sınavı geçmek için bugün ne yapabilirim? Klişe olarak söylenen şey her gün düzenli çalışın olabilir. Özellikle dil öğrenirken evet tabii ki de. Ama yapamıyorsanız da genel olarak haftanın belirli bir saati şu kadar zaman çalışacağım gibi bir hedefiniz olmalı. Ve bunun genelde saatle değil de odaklanmayla ölçülmesi gerekiyor. Yani evet ben 2 saat sadece başına vıdı vıdı vıdı vıdı okuyabilirim bir kitabı ve çalıştığımı iddia edebilirim. Ama benim sınavdan önce kendimi sınamam lazım. Bazen öğrencilerime diyorum ezberlediniz mi? Ezberledik peki. Soruyorum hatırlamıyor. O yüzden diyorum ki birbirinizi test edin.
1: Hı hı.
0: Kendinizi test edince kendimizi kandırmak kolay. Birisinin size sorması gerekiyor. Kelimeleri, bir şeyleri kendinizi test edin. Artık yapay zeka size benzeri sorular çıkarabiliyor. Bana şu konuda soru çıkarır mısın? Sorsun ve kendiniz anlatmaya çalışın. Her şeyin bir provasının yapılması lazım.
1: Hı hı.
0: O yüzden deneme sınavları var.
1: Hı hı.
0: Ama aynı şekilde sunum, proje sunumu yapacaksınız. Onun da denemesini yapmanız gerekiyor kendiniz evde. Ve bu denemelerin de mümkün olduğu kadar gerçek alanlarda yani gerçek bir ortamda yapılması lazım. Dolayısıyla hani okullardaki deneme sınavları falan haricinde kendiniz de kendinizi sınarken doğru düzgün masada oturup falan yaparsanız daha ciddiye alırsınız. Ne kadar bir şeye alışırsanız, ne kadar tekrarlarsanız panik o kadar gidecektir. Aynı şey sahne için geçerli.
1: Hı hı.
0: Böyle konservatuvarda falan okuyan arkadaşlar hep bize öğretmenler şey derdi. Sahnede oturarak mı söyleyeceksin? Oturarak çalış o şarkıya.
1: Hı hı.
0: Ayakta mı söyleyeceksin? Ayakta çalış. Ne kadar gürültü olacak? o ortamı bir bil, ona göre çalış. Çünkü aksi takdirde mesela diyelim hep böyle çok rahat bir ortamda çalışıldı. Bir kere biz bunu koroda yaşamıştık değil mi? Ondan sonra ne zaman ayağa kalktık? Ay herkesin orası burası tutuldu. Zorlandı herkes vesaire. Sonra dedim ki hayır. Her seferinde bu çalışma normalde konserde ne kadar uzun sürecekse o kadar uzun sürecek. Ve konserde nasıl durulacaksa öyle durulacak. Çünkü bunların hepsi pratik. Siz nasıl yapıyordunuz çizim sınavlarında? Nasıl bizim hazırlanılıyor?
1: Normal oturarak yani elinde duralitin tahta üzerinde işte kağıdınla birlikte bir tutuşu vardır onun böyle hafif bir açıyla o şekilde tutarak çizersin. Yani evet o şekilde mesela sürekli masaya koyarak çizdiğin ya da özel bir masanız varsa öyle bir ortam olmadığında örneğin ona alışkın değilseniz eğer zorluk çekebilirsiniz.
0: Yani sonuçta siz de normalde sınavda nasıl yapılıyorsa o şekilde
1: evet,
0: yapıyorsunuz.
1: Evet bir duralitin olması gerekiyor çünkü özel masalar yoktu mesela ve çok fazla kişi girdiği için yemekhanelerinde yapıyorlar. Ve o yüzden de özel olarak bir şövalye üzerinde çizemiyorsunuz. Elinizde duraliti tutarak yapmanız gerekiyor. Ve yaklaşık 1,5-2 saatinizi tamamen o şekilde geçirmeniz lazım.
0: Yani bu bile ne kadar önemli. Normalde yetenek sınavı ve sizde koca bir mimar masası varsa ve öyle çiziyorsanız ya da hep bu şekilde çizmeye alışıksanız sonradan elinizde duraliti tutuşturduklarında bu nasıl tutulur? Aha. 2 saat benim kaslarım bunu tutup bir yandan üste çizerek çünkü oynuyor olacak o kadar sabit tutamayacaksınız.
1: Evet.
0: Nasıl onun hakimiyetini sağlayacağım? Bu bile ayrı bir mesele.
1: Hı-hı.
0: Yani şu bile ayrı bir mesele sahne sanatları için mikrofonun yani eğer normalde mikrofonluysa konser ya da sınav mikrofonu nasıl tutacağız? Nereye ne kadar yaklaştığımda ne kadar ses çıkıyor? Mikrofon olunca işlerin bozulmaması gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani o sınavda ya da konserde, performans sırasında ya da sınavda nasıl bir şey yaşanacaksa aynısının simüle edilmesi gerekiyor önceden.
1: Kesinlikle.
0: Hadi kısa bir ara verelim. Ondan sonra tekrar dönelim.
1: Evet. Bu arada lütfen bugünkü konuştuğumuz konuyla alakalı yorumlarınızı, farklı fikirlerinizi ya da başka böyle hikayeleriniz varsa paylaşmak istediğiniz yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş
0: Radyo
1: geldiniz.
0: Life dinleyicileri, başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün sınavlardan bahsediyoruz. Gençler, hep genç kalanlar. Sınavlar sadece gençler için de değil, artık ömür boyu öğrenme çok moda ve hepimiz sürekli sınavlara giriyoruz. Kariyerimiz içinde de sınavlara giriyoruz. Bazen böyle hani kariyer içi eğitimler oluyor vesaire. Onun haricinde bir neden sınavlarla alakalı farkındalık oluşturmak önemli? Bunu anlatmak istiyorum. Bir kuzenim var, bende de ama çok kuzen var, sürekli bir kuzen anlatıyorum. Efendim, bir kuzenim var, gayet de başarılı ve bütün konulara hakim olmasına rağmen sınav fobisi olduğu için müşavirlik sınavına girecekti. Gayet de geçebilecek, hem tecrübeye hem bilgiye sahip. Ama her seferinde sınava girdiğinde midesi bozuluyor, bayılıyor, bir şeyler oluyor. Bir türlü sınavda hani normal dümdüz oturabilecek hale kendisini getiremediler. Sonra düşündük, yani neden böyle? Ve şunu gördük. Birincisi, bu konuda yapabileceğiniz şey, kendinizi yargılamaktan vazgeçin. Bir sınavı kazanabilmek, kazanamamak. Bakın, kazanabilmek diyoruz. Bu kelime bile yanlış. O sınavı geçmek hiçbir şekilde sizin hayatınızın sonu değil. Üniversite sınavında istediği yeri tutturamadığı için depresyona giren kişiler biliyorum. Halbuki normalde eğitim sisteminde aynı kariyeri başka bir üniversiteyle gerçekleştirmek de mümkün. Çünkü artık okul isimleri vesaireler değil önemli olan, sizin portfolyonuz. Evet, notlarımız etki ediyor. Bu bir gerçek. Ama diğer yandan daha basit bir okula ya da daha az puanlı bir okula gittiğiniz zaman diğerinde başka bir okulda okusaydınız olacağınızdan daha az başarılı olmuyorsunuz. Eğitimde başarı sizin kendinizi geliştirmenize, portfolyonuza, pratik yapmanıza ve iletişiminizi hani güçlendirmenize, networking dediğimiz ağınızı oluşturmanıza ve yurt dışı ile olan bağlantınıza, yani bütün dünyaca onu yapabilir hale kendinizi getirmenize bağlıdır. Yani eğitiminizin kariyerinizle olan alakası bakıldığında en az sınavla alakalı. X okul olmaz, Y okul olur, Z okul olur. Bir şekilde o şeyi okuduğunuzda eğer ciddiye alıyorsanız kendinizi geliştirerek aynı X okuldaki getiriyi sağlayabilirsiniz. Şimdi bu kuzenimin bu paniğinin içerisinde birkaç başka şey daha vardı. Birincisi, sınav günlerini olağanın dışında yaşama alışkanlığı. Benim sınavım var paniğiyle o bütün haftayı böyle zindan etme alışkanlığı. Sınavın var, yarın şunu yapma, bunu yap, onu yapma, bunu yap alışkanlığı. Bir de o sınav günü ve öncesinde sanki bir şey değiştirmek gerekiyormuş gibi vitamin apı almak, bilmediğiniz ilaçlar içmek, normalde alışık olmadığınız şeyler yapma alışkanlığı. Bunların hepsi bizim kültürümüzde bol bol var. Bunların yapılmaması gerekiyor. Sınavlar hayatımızın normal olağan aynı gidişinde aynı parçasıdır. Değil mi? Bugün de aynı bir parçası mı? Örnek davranış. Örnek davranışa geçelim. Bugün sınavımız var diye programı iptal etmemiz yanlış olurdu. Normalde bir günümüz nasıl geçiyorsa aynı şekilde o gün geçip sonra sınava gitmeniz gerekiyor. Normalde ne yiyorsak onu yemeliyiz, ne içiyorsak onu içmeliyiz. Aman işte şöyle şeyler görüyorum. Sınavda daha işte enerjim olsun, uyanık olayım, zihnim açık olsun diye enerji içeceği içtim. Evet, anksiyete yaptı. Kahve içtim, anksiyete yaptı. Neden? Normalde bunları içmiyorsun. Ve sadece o gün denediğinde sana ne gibi bir etkisi olacağını bilmiyoruz. Değil mi? Neden denemek için böyle bir günü seçelim? Hayatımızda işte sınav var, o yüzden şöyle şöyle ya ciddi giyineyim. Sizi rahatsız eden herhangi bir değişiklik yapmamanız gerekiyor. Normalde ne giyiyorsak o, ne yiyorsak o, ne içiyorsak o ve eğer mesela sabahsa sınav ve sabah uyanmaya alışık değilseniz 3 hafta öncesinden o saatte uyanmaya başlamanız gerekiyor. Her şey sizin normaliniz olmalı. Nasıl bir ses ortamında çalışıyorsak o, sürekli ben eğer müzik dinleyerek sınav çözmeye alışıksam, müzik kulağımda olmayınca odaklanamayacağım. Müzik dinleyebilecek miyim o sınavda? Her şeyi reel sınava göre ayarlamak gerekiyor. Bakalım evet. Gamzacığım, normalde giyindiğin gibi giyindin mi bugün?
1: Gayet tamam. Normal.
0: Tamam. Günün günlük. Normal devam ediyor mu?
1: Ediyor.
0: Evet, tamam, güzel. Özellikle anksiyetesi olanlar lütfen kafein ve tein içeren içeceklerden uzak evet. durun.
1: Gerçekten bunlar
0: kahvedir,
1: anksiyete yapıyor.
0: Çaydır. Yani bilmediğiniz şeyleri içmeyin, yemeyin. Alışkın o değilseniz. Ayrı mesele. Ayrıca da özellikle kafein tüketimine dikkat edin. Çünkü anksiyete nedir? Normalde olacağınızdan daha telaşlı olursunuz.
1: Evet.
0: Ve tabii ki de yani o durumda vücudunuz savaş kaç modunda olur. Dolayısıyla kanınız vücudunuza yani tam olarak iç organlara doğru çekilir. Elleriniz, ayaklarınız daha az kan gittiği için buz gibi olur. Dudaklar morarır, titrer. Öyle olunca tansiyon yükselir. Gözleriniz kararır. Daha mantıklı şekilde düşünemezsiniz. Şimdi kendimizi neden normal şartlarda bir duruma sokmak varken bu hale getirelim?
1: Katılıyorum.
0: Değil mi?
1: Evet, tam olarak öyle.
0: Yani ondan sen bugün çok kahve içtin mi?
1: Yok, sadece bir tane sabah.
0: Demek ki panik olmayacaksın. Bu iyi bir şey.
1: Evet.
0: Hadi kısa bir ara verelim, sonra son bölüme geçelim.
1: Bu arada lütfen sizler de bize yazın. Farklı sınav hikayeleriniz varsa, bu konuyla ilgili paylaşmak istedikleriniz varsa lütfen bizle paylaşın, yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com Aradan sonra tekrardan birlikteyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün sınavlardan bahsettik. Dedik ki işte bir önce seviye belirleme sınavları var, ara sınavlar var. Yani işte kümülatif sınavlar var, sumatif sınav, ama böyle bu şekilde anlatmamıza gerek yok değil mi? En son yıl sonu sınavlarımız var. Bunlardan ne beklenir? Öğretmenler bunlarla ne yapmalı? Özellikle başlangıçta öğrenciler ne gibi, hani ara sınavlardan sonra neler yapmalı, bunlardan bahsettik. Sonra sınavlara girerken, hani en son sumatif yani sonuç sınavlarına girerken neler yapılmalı dedik ki normal hayatınızda ne yapıyorsanız onu yapın. Eğer bir değişiklik olacaksa, mesela sınav çok erken saatte ve siz normalde hiç erken kalkmıyorsunuz diyelim. O durumlarda 3 hafta öncesinden uyku düzeninizi oraya çekmeniz gerekiyor. Asla normalde yemediğiniz bir şey yemeyin, içmeyin dedik ve eğer anksiyeteniz varsa, yani böyle panik oluyorsanız, aşırı heyecanlıysanız kafein içeren, bunlar içeren. Neler işte kahve, çay, enerji içeceği, güya uyansın diye enerji içeceği veriyorlar, sonra kalpler güm güm güm güm güm güm güm atıyor. Bunun fizyolojik sonuçlarından bahsettik az önce. Böyle şeyler içilmemesi lazım. Aynı şekilde normalde yemediğimiz şeyleri sabah sabah veliler, çok rica ediyorum, lütfen yapmayın. Ve bir de çok tatlı yemeyin. Şöyle bir şey çıkıyor, yani nereden çıkıyor bu anlamıyorum. Beyin şeker yakıyor diyerek sabah sabah küp şeker çiğneten veli biliyorum ben. Yani yapmayın böyle şeyler. O kan şekeri birden çıkacak, sonra birden düşecek. Kendinizi birden çok iyi, birden çok kötü hissedeceksiniz. Acıkacaksınız sınavın ortasında. Lütfen şeker dengelerinizi, insülin direncini dengeli bir şekilde koruyarak girin sınavlara. Bunlar gerçekten dikkatinizi dağıtacak şeyler. Çünkü sınavın ortasında uykunuz gelir. Evet, bunlardan bahsettik ve şimdi başka bir şeyden bahsedeceğiz. Sınavlarda normalde neden kopya çekmememiz gerekiyor? Kendimize sahte başarılar oluşturmayalım. En son bu tatsız konuya değineyim. Evet, notlar, not ortalamaları önemli. Özellikle de hani bize bazı puanlar kazandırıyor ya da yurt dışında başvururken not ortalamamız önemli, GPA'yimiz. Genel not ortalaması. Tamam, evet, haklısınız. Ve bazı öğretmenler gerçekten biraz zorlayıcı, çetin öğretmenler olabiliyorlar. Bu konuda da haklısınız. Ama bir, kendimizi test ederken, hani cevap anahtarına baktık sonra kendimizi kandırıyoruz. Ya sadece iki yanlışım çıktı. Hayır, öyle değil. Gerçekle yüzleşmemiz gerekiyor. Öncesinde deneme sınavlarında. Bu bir. İkincisi, eğer o sınavlarda biz kopya çekersek sonradan ana sınava girdiğimizde ne olacak? Sonra bahane uydurmaya başlayacağız. Ay işte çok heyecanlıyım, ondan olmadı vesaire. Kendimizi böyle bir duruma sokmayalım. Neysek oyuz. Diğer kısım, neysek o iyi. Onu geliştirmeye çalışacağız.
1: Evet.
0: Yani birileri 100 üzerinden 90 alıyor ve siz 60 alıyorsanız, bu sadece size şunu göstermeli. Bu, eğer sınavda size gerekiyorsa üzerine titremeniz gereken, biraz daha üzerine düşmeniz gereken bir konu. Eğer gerekmiyorsa demek ki sizin yeteneğiniz bu yönde değil. Nerede daha başarılıysanız oraya ağırlık verin. Yani bu envanterler, ne mesleği seçeceğimizle alakalı konular çok önemli. Bu testleri yapın ve ona göre bir üniversitede, bazılarımız belki üniversitede değil, ona göre bir meslekte daha başarılı olacağız demektir. Kısacası benim mesela matematiğim çok iyi değildi. Sınav için ben matematik çalıştım, üniversite sınavı için. Hatırlıyorum, 22 tane soru yaptım, geri kalana da bulaşmadım hiç. Yani belki fikir yürütebilirdim, gerek yok. 22'si doğru çıktı. Ömrümün matematiği bu kadar. Evet, saçma gelebilir ama bazen sadece o sınav için yapılması gereken, hani yapılacaklar listesinde işaretlenecek bir şey. Evet, bunları kazanacağım. Bunun karşılığı şu kadar puan gelecek. Bazı şeyleri birazcık, hani nedir ona, getiri götürü olarak bakmak lazım. Bu çabayı sarf ettim, bu kadar puanı aldım, bitti. Bazen sorgulamamız bir işe yaramıyor. Çünkü eğitim sistemini değiştiremiyoruz. Kendimiz içinde ne kadar rahat ettirebilirsek kendimizi, o kadar iyi. Matematiği çalışmanın eğlenceli yollarını bulmaya çalıştım kendime. Soru başına bir tane işte kuru yemiş yiyerek falan, yaparak filan yaparak, kendimi motive ederek bir şekilde zorladığımı kendimi hatırlıyorum. Ve diyorum ya, ben dilciyim, yani benim matematikle hiçbir alakam yok. Ama yapılması gereken şeyleri iş hayatında da böyle size ters gelen ama yapmanız gereken şeyler olacak. O yüzden istemediğimiz şeylerin içinde de konforlu durabilmeyi öğrenmemiz hayata hazırlık açısından da önemli. Evet, senin hiç böyle ilginç bir sınav hikayen var mı?
1: Benim şöyle bir sürecim olmuştu. Matematik dersinde matematik öğretmeni çok hızlı anlatan bir öğretmendi. Ve ben de gerçekten zor anlıyordum yani. Zorlanıyordum bu konuda. Ve sonrasında notlarım çok kötü gelmeye başladı yani. 20'ler, 25'ler falan. Sonra ben öğrendim ki birçok kişi özel dersler, işte dershanelere vesaire gitmeye başlamış. Ben böyle bir şey yapmamıştım o zamana kadar. Sonrasında benim de tabii ki bu durumda özel ders alma ihtiyacım oldu. Ve sonrasında notlarım yükselmişti.
0: Hı hı.
1: Böyle bir hikayem var.
0: Yani sen de sonuçta onu bir başarısızlık olarak görüp de ben bunu yapamıyorum deyip bırakmak yerine nasıl düzeltebilirim'e gittin.
1: Evet.
0: Şimdi artık bu konularda insanlar daha bilinçli. Hı-hı. O yüzden yani bu yaptığın şey doğru ve o an o dersin geçilmesi gerekiyor, yapılacak bir şey yok. Ama burada mesela Gamze kendini nasıl olsa ben şimdi notlarımı yükselttim. Hadi ben eşit ağırlıkta bir şey yapayım, hani matematikle alakalı bir şey yapayım deseydi bu yanlıştı. Çünkü belli ki eğilimi bu yönde değil.
1: Evet.
0: Hani ben de bir şeyi ite kaka zorlayarak yapabildim ama benim eğilimim bu yönde değil. Eğilimlerinizi, güçlü yanlarınızı, güçsüz yanlarınızı biliniz. Sınav size aynadır. Neyi yapıp neyi yapamadığınızı gösterir. Sınavları bir ayna olarak kullanalım. Benim de tuhaf bir sınav hikayem var. Bunu da anlatayım. Süremizin sonuna geldik. Benim sınav hikayem de şöyle. Bir gün edebiyat öğretmeni sınav yapacağım diye içeri girdi. Kapatın kapıları. Bugün sınav var, bilmiyor musunuz dedi. Bilmiyoruz yani. Önceden de söylememiş. Ondan sonra kapadı kapıyı. Tamam dedi, kitapları çıkarın. Hadi dedi, sınav yapacağız. Açık kitap. Hayatımda en çok öğrendiğim sınavdı. O sorulara bakıp bakıp, oradan bakıp bakıp yazdım. Evet, ama o adrenalinle hepsi aklımda kaldı. Ve o gün normalde psikoloji okumak istiyorum dedim, diyordum. O gün dedim ben, hayır ben edebiyatçı, dilci olacağım dediğim gün o gün. Demek ki bir sınavda bir şeyleri öğrenmek mümkün. Ama bu demek değil ki kopya çekeceğiz. Lütfen kendimizi kandırmayalım. Kendimizi her şekilde geliştirelim. Bazen o nöron bağlantılarını daha sonradan beynimiz kullanıyor. O zaman başka bir şey için kendimizi zorladığımızda daha çabuk öğreniyor oluyoruz. O yüzden ne kadar beyni çalıştırırsak o da bize o kadar karşılık veriyor. Ah, öğrenmek o kadar kolaylaşıyor vesaire. Evet, biz heyecanlıyız. İşte çalıştık çalışabildiğimiz kadar. Bir sonraki programda sonucun ne olduğunu size söyleriz, bize bildirildiği zaman. Bugün de süremizin sonuna geldik.
1: Sonuna geldik.
0: Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Bir sonraki bölümde yine Radio Light'ta, yine başka bir dünyada, yine Nisan'la ve
1: Gamze'yle
0: görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.
1: Kendinize iyi bakın.
0: Hoşça kalın.

0: Lord, we bask in the river of your love.
1: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
2: Farklı bir duygu.
1: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
2: Farklı bir tat.
1: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light 103.6 FM.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Uzun bir süre dargın kalmak vücudunuz için iyi değildir. Fiziksel bünyeniz bundan etkilenmeye başlar ve zamanla zarar görür. Evet, dargın bir yürek sizi fiziksel olarak etkileyecektir.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Hayal kırıklığı, acı ve yılgınlık hayatın birer parçasıdır. Hiçbirimiz bu hislere yabancı değiliz. Fakat kendimizi bu duygulara kaptırırsak, dargınlık hayatımızı etkisi altına alıp esenliğimizi engelleyebilir. İşte bu konuları ele alacağımız Dargınlık adlı bugünkü paylaşımı şimdi birlikte dinleyelim.

0: Sevgili dostlar, sizi hastaneye gönderecek iki tane zehir vardır. Bunlardan birisi dargınlık, diğeri ise suçluluktur. Bunlardan herhangi birisi size yeterince enjekte edilirse sizi hastaneye göndermeye yetebilir. Başarılı bir adam hakkında heyecan verici bir hikaye okumaya başladım. Adam kitabın daha başında hayatında trajik bir olay, bir talihsizlik olduğunun farkına varıyor. Ona kötü davranan birisinden bahsederken, "Bu yüzden onu asla affetmeyeceğim," diyor. Kitabın geri kalanını okudum. Fakat adamın hayatında olan tüm o heyecan verici şeylerin görebildiğim tüm potansiyelinin tepesinde bir bulut vardı. Bütün bunların üstünde duran bulut şu cümleydi: "Bu yüzden onu asla affetmeyeceğim." İncil'de dargınlık kelimesi Grekçe'de yapışkan anlamına gelen pikros kelimesinden gelir. Bu kelime açıkça gücenme ve kızgınlık anlamına gelir. Dargınlık, hayatınızda giderek büyüyen ve yer edinen gücenme ve sinirin sonucudur. Örneğin, hepimiz hayatımızın belirli bir döneminde bir şeylere kızmışızdır ve bize davrandıkları şekle sitem etmişizdir. Bir anlık sinir başka, sinirin içimizde büyümesine izin verip dargınlık haline dönüşmesi ise başka bir şeydir. Dargınlığın asla haklı olmadığını hatırlayalım. Birisinin size bir şey yapması, bunun ne kadar kötü olduğunu, ne sıklıkla yaptığını fark etmek. Bu, Tanrı'nın gözünde asla kabul edilmeyecek bir tepkidir. Asla doğru ya da haklı olamaz. Şöyle diyebilirsiniz, "Bana nasıl davrandılar bilmiyorsunuz ama." Sevgili dostlar, bize nasıl davranıldığı fark etmez. Bu, dargınlığı asla haklı kılmaz. Birkaç noktada size bunun neden yanlış olduğunu göstermek istiyorum. Bu programı dinleyen sizler kendinize şunu sorun: dargın olduğunuz, içten içe kızgın olduğunuz kimse var mı? Size ne zaman ya da nasıl olduğuna bakmaksızın haksız yere bir şey yapan birisi var mı? Bu kişi anne babanız, akrabalarınız, patronunuz, işçiniz, kocanız, karınız, çocuklarınız, dostunuz ya da bir yabancı olabilir. Bu kişilerden birisine karşı hiç dargın bir yürek tutumuna sahip oldunuz mu? Bunu nereden hatırlayayım diyebilirsiniz. Sevgili dostlar, böyle bir kişi varsa onu düşündüğünüzde esenlik hissetmezsiniz. Mutluluğu yüreğinizde hissetmezsiniz. İşin aslı, dargınsanız bunu saklayamazsınız. Dargın bir yüreği saklamanın hiçbir yolu yoktur. Geri dönüp baktığınızda tanıştığınız kişilere, ilişki kurduklarınıza ve kendinize şu soruyu sorduğunuzda, birisine karşı dargın mıyım? Evet, bu soruyu sorduğunuzda aklınıza gelen birileri, zihninizde beliren bazı yüzler var mı? Bunları kendinize sorun. Kimisi "ben bu şeye kırıldım" der. Birisi kırılmaktan bahsettiğinde anlayışla karşılarım. Ama hemen şunu sormak isterim: bunu yapana karşı kızgın mısın? Şu konuda kızdım. Peki hala kızgın mısın? Sinirin bir kızgınlık haline dönüşmesine izin verdin mi? Dargınlık ruhu hayatını kontrol ediyor mu? İbraniler bölüm 12'de kutsal kitap hepimizin dikkat etmesi gereken bir şey söyler. İbraniler kitabının bu bölümünün başında Tanrı ceza konusuyla ilgileniyor. Bizlerin rotadan saptığımızı görünce bize olan sevgisinden ötürü bizleri nasıl cezadan kurtardığından bahsediyor. Sonra 12. ayetten itibaren bizi tembihliyor ve şöyle diyor: "Bunun için sarkık ellerinizi kaldırın, bükük dizlerinizi doğrultun, ayaklarınız için düz yollar yapın. Öyle ki kötürüm olan parça eklemden çıkmasın, tersine şifa bulsun." 15. ayette ise şöyle diyor: "Dikkat edin, kimse Tanrı'nın lütfundan yoksun kalmasın. İçinizde sizi rahatsız edecek ve birçoklarını zehirleyecek acı bir kök filizlenmesin." Şimdi bu ayetleri bir kez daha okuyalım. Bakın ne diyor: "Bunun için sarkık ellerinizi kaldırın, bükük dizlerinizi doğrultun, ayaklarınız için düz yollar yapın. Öyle ki kötürüm olan parça eklemden çıkmasın, tersine şifa bulsun." Dikkat edin, kimse Tanrı'nın lütfundan yoksun kalmasın. İçinizde sizi rahatsız edecek ve başkalarını ve birçoklarını zehirleyecek acı bir kök filizlenmesin. Evet, bir de Efesliler 4:30-32'ye bakalım. Dargınlık konusunda kutsal kitap bakalım başka neler diyor. Paulus sevgili dostlar bize şöyle diyor. Tanrı'nın kutsal ruhunu kederlendirmeyin. Kurtuluş günü için o ruhla mühürlendiniz. Her kötü niyetle birlikte her türlü kin, öfke, kızgınlık, bağırışma ve iftira sizden uzak olsun. Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın. Evet, ne diyor? Tanrı'nın kutsal ruhunu kederlendirmeyin diyor sevgili dostlar. Kurtuluş günü için o ruhla mühürlendiniz. Her kötü niyetle birlikte her türlü kin, öfke, kızgınlık, bağırışma ve iftira sizden uzak olsun. Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın diyor Tanrı'nın sözü. Evet, dargınlık huysuz, yapışkan bir tutumdur. Büyüyen kızgınlık ve sinir insanın kalbini kaplar. Bunu bir kez daha sormak istiyorum sevgili dostlar ki olabildiğince açık olsun. Ailenizi, okulunuzu, arkadaş çevrenizi, sosyal yaşantınızı düşündüğünüzde dargın olduğunuz birileri var mı? Size davranışlarından dolayı dargın olduğunuz birileri var mı? Sizi mahrum ettikleri şeylerden dolayı sevgili dostlar var mı böyle birileri? Sizi utandırdıkları için, aldattıkları için, küçük bir çocukken sizi üzdükleri için bunlardan herhangi birini hissediyor musunuz? Dargın olduğunuz birileri var mı? Size şunu söylemek istiyorum. Dargınlık olduğu yerde kalmaz, yayılır ve dışarı taşar. Siz bunu kendinizde tutamazsınız. Dargınlık ruhu insanın yaşamını en fazla yıpratan, yıkım yaratan ve yaralayan şeylerden biridir. Bu ruh halinden gelebilecek tek iyi bir şey bile yoktur. Başka birisine dargın olmakla elinize iyi bir şey geçmez. Bunu aydınlattıktan sonra şimdi İbraniler yazarının bize söylediği bir tedbirden bahsetmek istiyorum. İbraniler kitabının 12. bölümünün 15. ayetinin başında bizlere bir uyarıda bulunur. Dikkat edin, kimse Tanrı'nın lütfundan yoksun kalmasın. İçinizde sizi rahatsız edecek ve birçoklarını zehirleyecek acı bir kök filizlenmesin. Bu, dikkatli olmamız, sürekli uyanık ve tetikte olmamız gerektiği anlamına geliyor. Dikkat edelim ki ne bizler ne de başka bir kimse Tanrı'nın lütfundan yoksun kalmasın ve içimizde dargınlık kökleri filizlenmesin. Burada kimsenin Tanrı'nın lütfundan yoksun kalmamasından söz ediliyor. İsterseniz hep birlikte bununla ne demek istendiğine bir bakalım. Burada lütfun kaybedilmesinden söz edilmiyor. Paulus'un Romalılar 5. bölümde söylediği şeyden söz ediliyor. Şimdi bu bölüme bir göz atalım. 5. bölümün 1. ve 2. ayetlerinde Paulus, Rab İsa Mesih'e olan güvenin bir sonucu olarak göksel babayla olan ilişkimize değiniyor. Sizin ve benim yaşam şekillerimizden bahsediyor ve şöyle diyor. Böylece imanla aklandığımıza göre Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı'yla barışmış oluyoruz. İçinde bulunduğumuz bu lütfa Mesih aracılığıyla imanla kavuştuk ve Tanrı'nın yüceliğine erişmek umuduyla övünüyoruz. Evet dostlar, hepimiz lütufla kurtulduk ve lütufla yaşıyoruz. Rabbin tükenmeyen iyiliği, sevgisi ve merhameti bizlerledir. Lütufla kurtulmakla kalmadık, ayrıca lütufta da yaşıyoruz. Bu bizim yaşam tarzımız. Rabbin lütfuyla yürüyoruz, sürekli olarak kutsanıyoruz. Öldüğümüz zaman yine lütufla öleceğiz. İçimizde yaşayan bir umut taşıyoruz. Gücü kırılmış ölüm geldiğinde bile ona gülümsememizi sağlayan işte bu umuttur sevgili dostlar. artık özgür kılındık. İncil'in İbraniler kitabı 12. bölüm 15. ayette ne diyordu? Şimdi birlikte hatırlayalım. Ne diyordu? Dikkat edin, kimse Tanrı'nın lütfundan yoksun kalmasın. İşte bütün bunlardan dolayı lütufla yaşamamız gerekli. Aslında İbraniler yazarı bize şunu diyor. Lütuftan olmayan bir yaşam tarzınız olmasın. Lütufla olduğunuzdan diğerlerine de lütufla karşılık verin. Eski hayatlarınızdan gelen tavırları bırakın. İnanlı olmayanlar gibi kızgın, öfke ve kin dolu tutumlardan uzak durun. Bunu sakın yapmayın. Efesliler 4:31 bütün bunları geride bırakmamızı, artık kurtarıcımız İsa Mesih'e güvendiğimizi ve dünyanın görmediği güzellikteki bir sevginin içimizde olduğunu söyler. Onun adı İsa Mesih'tir. Dünyaya gelmiş en muhteşem bağışlayıcı senin yüreğindedir. Onun adı nedir sevgili dostlar? Onun adı İsa Mesih'tir. O geçmişte kalmamızı istemiyor. Geçmişte kalan ne varsa ona getirmemizi istiyor. Eski yaşamında acı mı gördün? Sana kötü mü davranıldı? Hor mu görüldün? Aldatıldın mı? Eleştirildin mi? Dışlandın mı? İsa Mesih diyor ki, bana getir. Elde olanı koru, lütufla yürümeye devam et. İsa Mesih böyle söylüyor. Onunla özgür olduğumuzu ve onunla bağışlandığımızı asla aklından çıkarma. İşte bu nedenle biz de diğerlerine aynı şekilde davranmalıyız. Bu yüzden bana sen benim başıma neler geldiğini bilmiyorsun diyenlere İsa Mesih zulüm gördüğünde onun nasıl tepki verdiğini soruyorum. İsa Mesih Ferisi ve Sadukilere dönüp sizi gidi iğrenç, imansız, gaddar ve zalim insanlar. Rabbin yargısı üzerinize olsun mu dedi. İsa Mesih böyle mi söyledi? Hayır. İsa Mesih sevgili dostlar böyle şeyler söylemedi. Kanlar içinde çarmıha çivilenirken, elleri ve ayakları kanlar içindeyken ne dedi Luka 23:34'e göre? Baba, onları bağışla çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Dostlarım, İsa Mesih'i kurtarıcınız olarak kabul ettiğiniz gün, dargın olmakla ilgili tüm haklarınızdan feragat ettiniz. İçinizde yaşayana bakın. Başıma gelenleri bilseydin diyorsunuz. İsa Mesih biliyor. Benim neler hissettiğimi bir hissetseydin diyorsunuz. Emin olun İsa Mesih bunları anlıyor. Benim başıma gelenler senin başına gelseydi anlardın diyorsunuz. Onun da başına geldi. Birisine karşı kızgın olmak için hiçbir haklı sebebin olmadığını söylüyor Tanrı. Efesliler 4:31'e tekrar bakalım. Ayet ne diyordu bakın. Her kötü niyetle birlikte her türlü kin, öfke, kızgınlık, barışma ve iftira sizden uzak olsun. Bakın İbraniler 12:15'te ne diyordu? Dikkat edin, kimse Tanrı'nın lütfundan yoksun kalmasın. İçinizde sizi rahatsız edecek ve birçoklarını zehirleyecek acı bir kök filizlenmesin. Bu en başta bizim için bir uyarıdır. Ayrıca bize bu dargınlık konusunda bir şey öğretmek istiyor. Dargınlığın karakterinden bahsediyor. Dargınlığın köklenmesine izin vermememizi, aksi halde sorunlar yaşayacağımızı ve birçoklarının lütuftan yoksun kalacağına dair bizi uyarıyor. Peki bu dargınlık nasıl oluyor da başlıyor? Bu durduk yerde sevgili dostlar bir anda başlamıyor. Bir kaza, yaşanan talihsiz bir olay, kargaşa durumu, size karşı olan planlı bir saldırı, kişiliğinize hakaret gibi kasti ya da tesadüfi şeyler ilk adımı oluşturuyorlar. Bu tür şeylerin asıl amaçları sizi bu yürek tutumuna sürüklemektir. Bir oğul, ana babasının ona olan davranışlarından dolayı sürekli bir kırgınlıkla büyürken, anne baba da beklentilerini karşılamadığı için çocuklarına karşı devamlı bir hoşnutsuzluk içindedir. İşinizde terfi alırsınız. Bunu hak edersiniz. Bunun için çok çalışmışsınızdır. Sonra durduk yerde kovulursunuz. Çünkü birisi size bir iftira atmıştır. öyle zor bir durumda kalırsınız ki, tam da her şey yoluna girmişken, her şey bir anda allak bullak olmuştur. Tüm emeklilik hayalleri, planladığınız rahat yıllar gider. Artık bunlara sahip olmanın imkanı yoktur. Dostlarım, bu hayatta başımıza bin bir türlü iş gelebilir. Bunun için bin bir türlü neden vardır, fakat bunların bir tanesi bile bizim dargın olmamız için mazeret olamaz. Çünkü siz bunun bir anlık sinirle başladığını iyi biliyorsunuz. Bu sinirin o an icabına bakılmazsa içinize kızgınlığın köklerini salar. Bu kökler zaman içinde dargınlık dediğimiz şeye dönüşürler. Artık bir tesadüf ya da duygusal bir durum olmaktan çıkar. İçinizde bir kök misali büyümeye devam eder. Derinlere işler. Dargınlık içimize kök salarken her yöne doğru yayılmaya devam eder. Yukarı ve derinlere ulaşır. İşte bu sebepten ilk başta onu saklamayı başarabilirsiniz. Fakat bu da fazla uzun sürmez. İçe doğru büyüdüğü gibi dışarıya doğru da büyümek ister. Rab bizi bu kökler konusunda uyarır sevgili dostlar. Çünkü sonuçların ne kadar üzücü olduğunu biliyoruz. İbraniler 12:15'te ne dediğine hep birlikte bakalım. Bakın ayet ne diyor? Dikkat edin, kimse Tanrı'nın lütfundan yoksun kalmasın. İçinizde sizi rahatsız edecek ve birçoklarını zehirleyecek acı bir kök filizlenmesin. Dikkat edin derken bizlerin hayatlarımızda sorumluluk sahibi olduğumuza değiniliyor. Devamında ise diğer kişilere karşı duyarlı insanlar olmamız gerektiğini öğreniyoruz. Eğer başka birisinin bu konuda sorun yaşadığını görürsek o kişiye gidip bir şeyler olduğuna inanıyorum. Eğer bunun böyle devam etmesine izin verirsen sonunda sana zarar verecektir demeliyiz. Dostlarım, o zaman geldiğinde bu kişi bunu inkar edebilir. Ama siz bu inkarı bir kenara bırakın ve karşınızdaki kişinin yüreğindekileri çıkartmak için onunla konuşmaya devam edin. İbraniler yazarı bize dikkatli olmamızı öğütlüyor. Sadece kendi tutumlarımızla değil, diğerlerinin tutumlarıyla da ilgilenmemizi istiyor. Kimsenin içinde bu köklerin gelişmesine izin vermemeli, hiç kimsenin lütuftan yoksun kalmasına göz yummamalıyız. İlk başta uyarı olarak dikkat edin diyor. Sonra da sevgili dostlar bunun özelliklerini bildiriyor. Neydi bu özellikler? Yavaşça hareket eder. İlk başta görmek imkansızdır. Olduğunun farkına bile varamazsınız. İki yönlü hareket eder. Bu kökler zamanla meyve verecektir. Böyle bir kökün size verebileceği tek meyve de dargınlık olacaktır. İşte bunun özellikleri bunlar. Bu uyarıdan sonraki kısımda İbraniler 12:15'te de bize sonuçlarını bildiriyor. Neymiş sonuçlar? Kimse Tanrı'nın lütfundan yoksun kalmasın, içinizde sizi rahatsız edecek ve birçoklarını zehirleyecek acı bir kök filizlenmesin. Demek ki böyle bir yüreğin çeşitli sonuçlar getireceğini görüyoruz. Kızgınlık, öfke, kin, sinirlilik yıllardır oradadır. Bu anne babanız ya da bir başkasına karşı olabilir. İlk sonuç bireyin fiziksel sağlığında ortaya çıkacaktır. Dostlarım, uzun bir süre dargın kalmak vücudunuz için hiç iyi değildir. Fiziksel bünyeniz bundan etkilenmeye başlar ve zamanla zarar görürsünüz. Evet, sizlerin 3 gün, 3 ay ya da 3 yıl içinde hastalanacağınızdan söz etmiyorum. Fakat dargın bir yürek sizi fiziksel olarak eninde sonunda etkileyecektir. Sahip olduğumuz vücutlarımız tek bir ruh, zihin, yürek ve bünye şeklinde çalışmak için tasarlanmıştır. Bunların her biri bir bütün halinde çalışır. Yani duygusal olarak tedirgin ve saldırgan olursak yüzümüzdeki kaslar bundan etkilenecektir. Kaslarda oluşan bu gerginlik ve baskı arttıkça da bu doğal olarak kan basıncını ve kalbi etkileyecektir. Dostlar, siz ya da ben neler olup bittiğini göremesek de bu dargınlık geri planda işlemeye devam eder. Tıpkı bir makine gibidir. Çok yavaş çalışabilir, sessiz bir şekilde işleyebilir, siz uyurken veya uyanıkken buna devam edebilir ve zamanla insanın bir parçası haline gelir. Sizi diri diri yer, sizi fiziksel olarak yok eder. Dostlarım, size şunu söylemek istiyorum. Dünyada size yapılanı, ki bu şey kendinizi her ne kadar kötü, suistimal edilmiş ve hırpalanmış hissettirse de, evet, bu yapılanı değiştirebilecek kimse yoktur. Duygusal tepkilerinizin sizi yok etmesine izin vermeyin. İşte sevgili dostlar, o zaman Tanrı sizi bunlardan, bu dargınlıktan özgür kılacaktır.
1: Dinlemiş olduğumuz bugünkü paylaşımda adım adım dargınlık ruhundan ve bize olan zararlarından uzaklaşmamızın önemi vurgulandı. Bunları hayata geçirmek ise bizlerin sorumluluğudur. Gelecek programda bu konuyu ele almaya devam edeceğiz. Tekrar buluşuncaya dek esen kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light. 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tan.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-422 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: İş yeri dışında uzaktan yapılan çalışmalar da güvence altına alınıyor. Esnek çalışanlar aynı nitelik ve kıdemdeki daimi işçilerle eşit istihdam koşulları ve haklara sahip oluyor. Zaman veya mekana bağlı olmadan işinizi uzaktan yapabilme özgürlüğüne sahip olacaksınız. Hem çalışıp hem kendinize zaman ayırabileceksiniz. Esnek çalışma güvende, gelecek güvende. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Sonsuz bir hayat.
2: Gerçeği tanıt.
3: Radio Light.
1: 103.6.
3: 103.6 FM.
4: Radio Light.

0: Kutsal Kitap'ta Yolculuk.
1: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
2: Vahiy kitabı ile ilgili 6 önemli özellik gözümüze çarpmaktadır. Birincisi, vahiy yeni antlaşmadaki tek peygamberlik kitabıdır. Eski antlaşmada 17 peygamberlik kitabı varken yeni antlaşmada yalnızca vahiy bölümü bulunmaktadır. İkinci özelliği ise yazar Yuhanna kutsal kitaptaki yazarların hepsinden fazla geçmişe uzanmaktadır. Bunu kendi müjdelerinde de yapmıştır. Başlangıçta söz vardı, söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı demektedir. Sonra da yaratılışa uzanır. Her şey onun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey onsuz olmadı der. Yuhanna daha sonra da vahiy kitabında gelecekteki sonsuzluktan ve Rabbimiz, kurtarıcımız İsa Mesih'in sonsuz krallığından söz eder. Üçüncü önemli özellik ise bu kitabı okuyanlara verilen özel bir vaattir. Vahiy 1. bölüm 3. ayette bu peygamberlik sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu çünkü beklenen zaman yakındır der. İşte bu bir bereket vaadidir. Sonunda ise bu mesajı bozmaya çalışanlar için bir uyarı yer alır. Vahiy 22. bölüm 18 ve 19. ayetlerde bu kitaptaki peygamberlik sözlerini duyan herkesi uyarıyorum. Her kim bu sözlere bir şey katarsa Tanrı da bu kitapta yazılı belaları ona katacaktır. Her kim bu peygamberlik kitabının sözlerinden bir şey çıkarırsa Tanrı da bu kitapta yazılı yaşam ağacından ve kutsal kentten ona düşen payı çıkaracaktır der. Bu uyarı peygamberlikle ilgili ilginç yorumlarda bulunanların durup dikkat etmelerine yol açmalıdır. Günümüzde önemli bir kriz olduğunda vahide bulunan her şeyin göreceli olduğunu söylemek tehlikeli olabilir. Tümüyle konu dışı konuşmak da yanlış bir yöntemdir. Maalesef bugün en popüler peygamberlik öğretmenleri yalnız kalmış, dışlanmış olanlardır. Bu önemli bir sorundur ve bir gün bunun yansımalarını görürüz. Dördüncü önemli özellik ise bu mühürlenmiş bir kitap değildir. Daniel'e kitabın sonunun vaktine kadar mühürlü kalacağı söylendi. Daniel 12. bölüm 9. ayette şöyle yanıtladı. Sen git Daniel, bu sözler son gelinceye dek saklanıp mühürlenecek dendi. Ancak Yuhanna'ya melek şöyle diyor. Vahiy 22. bölüm 10. ayet. Sonra bana bu kitabın peygamberlik sözlerini mühürleme dedi. Çünkü beklenen zaman yakındır. Vahiy'in son derece karmaşık ve anlaşılamaz olduğunu söylemek bununla çelişmektedir. O mühürlenmiş bir kitap değildir. Hatta belki de kutsal kitapta en iyi düzenlenmiş kitaptır diyebiliriz. Diğer bir özelliği ise orada gerçekle ilgili görünümler ve simgeler açıklanmaktadır. Yuhanna özellikle belirtmiyorsa olduğu gibi yorumlamak bu yüzden tercih edilmelidir. Altıncı önemli nokta ise kutsal kitap yazılarının diğer bölümlerinden gelen peygamberlik hatlarının bir araya geldiği ana istasyon gibidir. Vahiy hiçbir şeyi başlatmaz. Kutsal kitabın başka bir yerinde başlamış bir şeyi sonlandırır. Onu iyice anlayabilmek için her peygamberliği başlangıçtan sonuna dek izlememiz gerekir. En az 10 önemli peygamberlik burada tamamlanmaktadır. Bu nedenle de vahiyi anlamak için kutsal kitabı bilmek gerekir. Vahide eski antlaşmaya 500'den fazla gönderme yapıldığı, 404 ayetin 278'inde bir göndermenin bulunduğu hesaplanmaktadır. Yani bu kitabın yarısından fazlası eski antlaşmayla bağlantılıdır. Vahiy kitabına 10 hava yolunun geldiği bir havalimanı olarak bakılabilir. Her birinin nerede başladığını ve vahiye gelene dek nasıl geliştiğini bilmemiz gerekir. Burada tamamlanan 10 peygamberlik ise şunlardır. Birincisi Rab İsa Mesih kitabın ana konusudur. Konu canavarlar ya da öfke tasları değildir. Günahları taşıyandır. Ondan ilk olarak yaratılış 3. bölüm 15. ayette kadının soyu olarak söz edilir. İkinci olarak kilise yani imanlılar topluluğu eski antlaşmada başlamaz. İlk olarak Rab İsa tarafından Matta da bu konuda Matta 16. bölüm 18. ayette şöyle söz edilir. Ben de sana şunu söyleyeyim. Sen Petrus'sun ve ben kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım. Ölüler diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek. Dördüncü, kutsalların dirilişi ve değiştirilişidir. Beşinci nokta ise büyük sıkıntı, Tanrı'nın kendi halkının sıkıntıya gireceğini söylediği Tesniye 4. bölümde başlayandır. Beşinci nokta, şeytan ve kötülükler, özellikle Hezekiel 28. bölüm 11 ila 18. ayetler arasına gönderme yapar. Günah adamı yine Hezekiel 28. bölüm 1 ila 10. ayetlere gönderme yapmaktadır. Hristiyan aleminin gidişi ve sonuyla ilgili göndermeler Daniel 2. bölüm 31. ayet ila 45. ayetlerde ve Matta 13. bölümdedir. Diğer ulusların zamanının başlangıcı, gidişi ve sonu ise yine Luka 21. bölüm 24. ayet ve Daniel 2. bölüm 37. ayet referans alarak verilmektedir. Rab İsa diğer ulusların zamanı bitene dek Yeruşalim'in onların ayakları altında çiğneneceğini söylediğini hatırlamalıyız. 9. nokta ise Mesih'in ikinci gelişiyle ilgilidir ve bu da Yahuda 14. ve 15. bölüme göredir ki Hanok da bundan yaratılışta söz eder. 10. tamamlanmış peygamberlik ise Tanrı'nın yaratılış 12. bölüm 1 ila 3. ayetlerde İbrahim ile başlattığı İsrail ile olan antlaşmadır. Tanrı İsrail'e 5 vaatte bulundu ve vahide hepsini yerine getirdiğini söyler. Şimdi şunu söylemek isterim ki vahiy kitabı zor bir kitap değildir. Liberal ilahiyatçılar onu zor bir kitap haline getirmeye çalışmış, 1000 yıllık döneme inanmayanlar da onun anlaşılması güç, simgesel bir kitap olduğunu düşünmüşlerdir. Hatta 1000 yıllık dönem öncesine inananların bazıları kitabın garip olduğunu gösterme çabasına dahi girmiştir. Aslında vahiy kitabı kutsal kitabın en düzenli kitabıdır ve onu yanlış anlamak için bir neden yoktur. Diğer kitapların hiçbiri vahiy kadar düzenli değildir. Yani kendi kendini bölümlere ayırmaz. Yuhanna Mesih'in geçmiş, bugün ve gelecekle ilgili olarak kendisine verdiği buyrukları yazar. Gördüklerini şimdi, olanları ve bundan sonra olacakları yaz der kitapta. Sonra kitabın kendini yedili dizeleri içeren bölümlere ayırdığını ve her bölümünde olabildiğince düzenli olduğunu görmekteyiz. Kutsal kitapta bu şekilde kendini bölümlere ayıran başka bir kitap göremezsiniz. Her şeyin simgesel olduğunu ve anlayışımızı aştığını söyleyenlere vahiyin olduğu gibi alınması gerektiğini söylemek isterim. Simge kullanıldığında o belirtilmektedir. Gerçek simgelerle açıklanmaktadır ve Yuhanna simgeleri gerçeği açıklamak için kullanır. Gerçek simgelerin açıklandığından daha ciddidir. Çalışırken çok önemli olan bu ilkeyi beraber izleyeceğiz. Bırakalım vahiy söylemek istediğini söylesin. Bundan dolayı kitaptan Yuhanna'nın bizim için gördüğü görümlerden bazılarını alıp bugün oluyormuşçasına yorumlayamayız. Bazıları gerçeğin simgeleridir ancak bugünkü gerçeğin değil. İnanlar topluluğu Yuhanna'nın gününde gerçek kiliseler olan 7 kilise şeklinde yeniden belirtilir. 7 kiliseyi de ziyaret ettim ve kalıntıları arasında oldukça fazla zaman geçirdim. Hatta bazılarını 4 kez gördüm. Fırsat olsa yarın yine buraya giderdim. Kalıntıları ve bölgeyi incelemek çok güzel bir deneyimdi. Böylece toplulukları gözümde canlandırabilir, Yuhanna'nın toplulukların tarihini vererek ne şekilde konuştuğunu da hayal edebiliyordum. Daha sonra 3. bölümün ardından imanlar topluluğundan bir daha söz edilmediğini görürüz. İnanlar topluluğu artık vahiye konu olmaz. Şöyle sorulabilir, yani kilise yok mu oluyor? Evet, yeryüzünden ayrılıp göğe çıkmakla ve Mesih'in gelini olmaktadır. Vahiyin son bölümünde de kilise değil gelin görülür. Sonra 4. bölümden itibaren her şey bugün bulunduğumuz yere göre gelecekte olmaktadır. Bu nedenle biri vahide açlık ya da savaşla ilgili bir yeri okuduğunda günümüze uymaz. Yuhanna'ya olduğu gibi anlatması için izin vermeliyiz. Aslında tüm kutsal kitaba bize kendi isteğini anlatması için izin verilmesi gerekir. İlginç yorumlarda bulunma düşüncesi benim bu kitaba bir parça korku ile girmeme neden olabilir. Peygamberliklerle ilgili görüşlerin geliştiğini görmek ilginçtir. Kilisenin önemli öğretileri tarihte de belirli dönemlerde gelişti. İlk olarak kutsal yazıların Tanrı sözü olduğu öğretisi bulunur. Buna Kristoloji yani Mesih bilimi diyebileceğimiz Mesih'in kişiliği öğretisi izler. Sonra kurtuluş öğretisi gelişti. Yıllarca bu böyle devam etti. Günümüzde ise peygamberliklerle ilgili çalışmalar artmıştır ve neye ve kime kulak vereceğimize dikkat etmemiz gerekir. İmanlar Amerika'ya yelken açmadan önce kilise önderleri şöyle demişti. Rab kutsal sözünden daha birçok gerçeği öğretecektir. Luther ve Calvin zamanlarının önemli ışıklarıydı ancak Tanrı'nın tüm amacını ele alamadılar. Tanrı'nın sözünden size bildirilecek hangi gerçek olursa olsun kabul etmeye hazır olun. Bu bir öğretidir çünkü Tanrı kendi gerçeğini size bir görüm, rüya ya da yeni bir yöntemle açıklamaz. Bu nedenle tümüyle yeni bir gerçeğin Tanrı sözünün doğru yorumlarından kaynaklanacağından emin olmamız gerekir. Söylediğim gibi 21. yüzyıl peygamberliklere ve gelecekteki olaylar yani eskatoloji ile ilginin arttığına tanıklık etmiştir. Özellikle 1. Dünya Savaşı'ndan bu yana bu alanda önemli ilerlemeler kaydedildi. Kutsal yazıların bu bölümü yeniden aydınlatılmaktadır. Bu da vahiy üzerinde daha derin çalışmaların yapılmasına yol açar. Kitabı açıklarken yalnızca farklı olabilmek için yeni yorumlar getirme tuzağına düşmemeye çalışırım. Kalıplaşmış ifadelerden uzak durduğumu göreceksiniz. Vahiy ile ilgili çok sayıdaki çalışma diğerlerinin kopyası gibidir. Benim kitaplığımda vahiy ile ilgili yorum kitaplarının sayısı kutsal kitabın başka bir bölümüne ilişkin yorum kitaplarından fazla. Birçoğu da birbirinin neredeyse benzeridir. Sakınmamız gereken bir diğer tehlike ise vahiy kitabının şematik bir şekilde öğretilebileceği düşüncesidir. Kendimi öğretirken böyle bir şema kullanmaktaydım ama burada kullanmayacağım. Bunun nedeni de her şeyi açıklamak istediğinizde kimsenin anlayamayacağı kadar karmaşıklaştırabilme tehlikesidir. Çok kısaltınca ise yeterli bilgi veremez hale gelirsiniz. Güvenilir bazı kişiler bana değişik şemalar yolladı. Bir tanesi o denli karmaşıktı ki onu anlamak için de bir şemaya gerek vardı. Ben çizimler yerine genel bir fikir vermesi amacıyla vahiy kitabının değişik aşamalarını basitleştiren bir diyagram kullanacağım. Gördüğünüz gibi vahiy kitabı Mesih'in çarmıhı ve göğe çıkışıyla başlamaktadır. Vahiy 1. bölümde yüceltilmiş Mesih'i görürüz. 2. ve 3. bölümlerde imanlar topluluğu söz konusu edilir. 4 ve 5. bölümlerde imanlar topluluğu cennettedir. O sırada yeryüzünde büyük sıkıntı dönemi yaşanır. Bu olay 6. bölümden 18. bölüme kadar devam eder. 19. bölümde Mesih'in yeryüzüne döndüğünü, krallığını kurduğunu, 20. bölümde de Mesih'in 1000 yıllık egemenliğini görürüz. Ardından kurtulmamış olanların yargılandığı büyük beyaz taht kurulmakta, 21 ve 22. bölümlerde de sonsuzluk başlamaktadır. Bir yorumcu önemli bir gözlemde bulunur. Mesih'e karşı düzenli bir kampanya başlatan ilk imparator Domitian'dı. İmanlar topluluğu da bu kampanyaya Mesih'in liderliğinde son elçi Yuhanna ile karşılık verdi. Neron, Paulus ve Petrus'u mahvederken onları ara bozucu Yahudiler olarak görmekteydi. Domitian, Hristiyan hareketinin ardından kendi yüceliklerini tehdit eden, bilinmeyen bir varlığın olduğunu anlayan ilk hükümdardı. Bu varlığa karşı savaş açan ve savaşı kaybeden ilk hükümdar da o oldu. Bu gelecekte olacakların bir işareti gibiydi. Vahiy kitabının konusu çok önemlidir. Onu tekrar ve tekrar vurgulamak için dikkatinizi Vahiy 1. bölüm 1. ayete çekmek istiyorum. Şöyle yazar. İsa Mesih'in vahyidir. Tanrı yakın zamanda olması gereken olayları kullarına göstermesi için ona bu vahyi verdi. O da gönderdiği meleği aracılığıyla bunu kulu Yuhanna'ya iletti. Bu kitabın İsa Mesih'in vahyi olduğunu aklımızda tutmamız gerekir. İncil'in ilk 4 bölümünde onun bedende geçirdiği günleri görüyoruz. Ancak vahide buna rastlamayız. Orada alçak gönüllüyken vahide yüceltilmiş durumdadır Mesih. Her şeyi kontrol edendir. İsa Mesih'in açıklanışı ise yine vahiy kitabının ana konusudur. Vahide her şeyin merkezinde kuzu vardır. O yani Mesih her şey sonsuz şeyin üstüne bina edildiği temeldir. Her şeyin asılı olduğu çivi gibidir. Her şeyin merkezi tüm bereketlerin çıktığı kaynaktır. Kuzu ışık, görkem ve yaşamdır. Tüm kötülüğün kendisinden kaçmak zorunda olduğu ve huzurunda sevincin, doluluğunun bulunduğu göğün ve yerin Rabbidir. Bu nedenle vahiy bölümünü çalışırken kuzuyu görmeden fazla ilerleyemeyiz. Günahlarımızı temizleyip yoldaki işaretler gibi yolumuzu gösteren şimdi yüceltilmiştir ve her diz onun önünde çökmeli, her dilde onu övmelidir. Bu güzel sözlere haleluya diyorum. Kuzu dünyada egemenlik sürecektir. Tanrı'nın isteği ve amacı budur. Daha önce de belirttiğim gibi aslında vahiy zor bir kitap değildir. Kendini kolayca bölümlere ayırır. Bizim ayırmamıza gerek dahi kalmaz. Yuhanna bunu kendisine söylendiği şekilde yapmıştır. İlk bölümün 18. ayetinde yüceltilmiş Mesih'ten söz edilir. Vahiy 1. bölüm 18. ayet. Diri olan benim. Ölmüştüm ama şimdi sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir. Onun kendisiyle ilgili 4 ifadesine bakalım. Diri olan benim. Ölmüştüm, sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarı bendedir diyor. Sonra Yuhanna'ya yazmasını söyleyerek 19. ayette ana hatları verir. Bunun için gördüklerini, şimdi olanları ve bundan sonra olacakları yaz. Bu onun gerçekleştirdiği harika bir bölüm ayrımıdır ve benzeri de yoktur. Geçmiş, bugün ve geleceği içerir. Geçmişte insanoğlu cennette diri olanım, bugün 7 kilise ölmüştüm ve gelecek olan kilisenin göğe alınıp Mesih'in gelmeden önceki işleri anlatılır. Aynı şekilde ölümün ve ölüler diyarının anahtarı bendedir derken ileride olacaklara işaret edilir. Vahiy 1. bölümde yücelikteki Mesih, Vahiy 2 ve 3. bölümlerde dünyadaki inanlar topluluğu, Vahiy 4. bölümden 22. bölüme dek de gelecekteki krizden söz edilir. İlk sözü şudur, diri olan benim. Sonra Yuhanna'ya görmüş olduklarını yazmasını söyler. Bu geçmiş zaman kipindedir. İnsanoğlunun cennette vahyinin yüceltilmiş Mesih'ini görmesine göndermede bulunur. Sonra şöyle der, ölmüştüm ama şimdi sonsuzluklar boyunca diri kalacağım. Sonra da şimdi olanları yaz demektedir. Bu şimdiki zamandadır. Mesih'in şimdiki işine göndermede bulunur. Birazdan yaşayan Mesih'in bugün de çok meşgul olduğunu göreceğiz. Onun imanlar topluluğunun başı olduğunun bilmiyorum farkında mısınız? Bugün birçok imanlı topluluğunun sorunlu olmalarının nedeni başsız bir beden gibi olmalarıdır. Topluluk kendi başı ile iletişim halinde değildir. Vahiy 2. ve 3. bölümlerde Mesih'in inanlar topluluğuna yönelik hizmeti görülür. 3. olarak Mesih şöyle demişti. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarı bende. 5. bölümde kitabı Rab İsa Mesih'ten başkasının açamayacağını görüyoruz. Vahiy 4. bölüm ila 22. bölümler gelecekle ilgili bölümlerdir ve Mesih Yuhanna'ya şöyle der. Bundan sonra olacakları yaz. Bundan sonranın Yunancası meta tautadır. Neden sonra? İmanlar topluluğuyla ilgili olaylardan sonra. Dolayısıyla 4. bölüm ila 22. bölümler imanlar topluluğu yeryüzünü terk ettikten sonra olacak olaylara işaret eder. Yanlış yorumlarda bulunanlar bu 3. bölümdeki olayları bugüne çekmeye çalışır. Bu da ilginç yorumların ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Niçin Yuhanna'nın bize anlattığını izlemiyoruz? O bize vahyinin geçmişini, bugününü ve geleceğini verir. Bundan sonra yani metete uta ifadesi geldiğinde bize haber vermektedir. Vahiye uyum göstermeyen bir yorum sistemini izliyorsanız bunu fark etmelisiniz. Ben de Yuhanna'nın gösterdiğine uygun bir bölümlemeyi kullanıyorum. İlk olarak Mesih'in kişiliği, yücelikteki Mesih, ikinci olarak İsa Mesih'e ait olanlar, dünyadaki imanlar topluluğu, üçüncü olarak ise İsa Mesih'in programı ve cennet bilgisi yer alır. Son bölümde yeryüzündeki tüm şeylerin tamamlanmasıyla ilgilidir. Bu da kitabı harika kılan bir unsurdur. Vahiy kitabının ilk bölümünde Mesih'in kişiliğini, konumunu ve imanlar topluluğundan sorumlu başkâhin olarak görkemini görürüz. Onun tüm denetimi elinde tuttuğuna da tanık olmaktayız. İncil'in ilk 4 bölümünde onu alçak gönüllü ve ağırbaşlı olarak görüyoruz. O dünyadayken kendini düşmanlarına verdi ve haçta öldü. Vahide ise tümden farklı bir tablo ile karşı karşıya kalırız. O burada kontrol edendir. Yine Tanrı'nın kuzusuysa da kuzunun öfkesi açığa çıkmakta ve yeryüzünü korkutmaktadır. Öfkesi ile birlikte yeryüzündeki yargılaması da başlamaktadır. Kitabın konusu İsa Mesih'in kişiliğidir. Sahneyi cennet aldığında onu her şeyi kontrol eden olarak görüyoruz. İsa Mesih yalnız vahiy kitabı değil, tüm kutsal kitapta asıl konudur. Kutsal yazılar hem Tanrı merkezli hem de Mesih merkezlidir. Mesih Tanrı olduğundan tüm Tanrı sözünün ufkunu dolduran da odur. Bunu vahiy incelerken daha çok anımsamamız gerekir. Bir bütün olarak kutsal kitap bize onun ne yaptığını, ne yapmakta olduğunu ve ne yapacağını anlatır. Eski antlaşmanın son kitabı Malaki, doğacak olan doğruluk güneşinden söz ederek son bulmuştur. Lanetlenmiş yeryüzüne bir umut verir ve bu umut Rab İsa Mesih'in yeniden gelişidir. Vahiy ise imanları dünyadan almaya gelen Mesih'i temsil eden parlak sabah yıldızı ile son bulur. Eski antlaşmanın umudu Mesih'in gelişiydi. Yeni antlaşmanın umudu ise göğe alınmaktır. Vahiy Mesih'in açıklanışını tamamlayacaktır. Kutsal kitabın ilk ve son bölümleri olan yaratılış ile vahiy arasında da bir bağ söz konusu olmaktadır. Biri başlangıcı, diğeri sonu açıklar. İkisi arasındaki şu karşıtlıklara bir bakalım. Yaratılışta yeryüzü yaratılmıştı. Vahide ise ortadan kalkmaktadır. Yaratılışta şeytanın ilk başkaldırısı, vahide ise son başkaldırısı bulunur. Yaratılışta güneş, ay ve yıldızlar yeryüzünün yönetimiyle ilgiliydi. Vahide ise bu unsurların yeryüzünün yargılanmasıyla ilgili olduğunu görürüz. Yaratılışta güneş günü belirliyordu. Vahide ise güneşe gerek yoktur. Yaratılışta karanlığa gece denmekteydi. Vahide ise gece olmayacaktır. Yaratılışta sulara deniz dendi, vahide ise deniz ortadan kalkmıştır. Yaratılışta günahın girişi vardı, vahide ise ortadan kalkışı var. Yaratılışta lanet geldi, vahide ise lanet yok edilir. Yaratılışta ölüm geldi, vahide ise ölüm ortadan kalkar. Yaratılışta keder ve üzüntü vardı, vahide artık üzüntü ve gözyaşı olmayacaktır. Yaratılışta ilk Adem'in evliliği vardı, vahide ise son Adem'in düğünü var. Yaratılışta insanın kendi Babil'ini inşa etmeye çalıştığını görürüz. Vahide ise o yıkılmakta ve yerine Tanrı'nın kenti yeni Yeruşalim kurulmaktadır. Yaratılışın kutsal kitabı yalnızca küresel değil, evrensel bir ifade ile başlaması ilginçtir. Yaratılış 1. bölüm 1. ayette, başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı der. Kutsal kitap yine küresel ve evrensel bir kitapla sona ermektedir. Vahiy, Tanrı'nın kendi evreni ve yarattıklarıyla ne yapacağını göstermektedir. Kabul etmemiz gerekir ki Vahiy kitabı gibi başka bir kitap yoktur. Vahiy 1. bölüm İsa Mesih'in kişiliğini konu alır. İlk bölümde Mesih'in kişiliğini görürüz. Mesih'in yüceliği içinde başında bulunduğu yüce başkâhin olarak görülmektedir. Tümüyle kontrole sahip durumdadır. İncil'in ilk 4 bölümünde alçak gönüllü, uysal, sakin ve çarmıhta ölen bir İsa ile karşılaşırız. Kendisini yeryüzündeki düşmanlarının eline bırakmıştır. Ancak Vahiy kitabında durum böyle değildir. Vahiy kitabında Mesih egemen olandır. Halen de Tanrı'nın kuzusu olmakla birlikte kuzunun öfkesinin yeryüzünü titrettiğinde görürüz. Tüm kutsal kitabın ana konusu Rab İsa Mesih'tir. Kutsal yazılar hem Tanrı merkezli hem de Mesih merkezlidir. Mesih Tanrı özünden olduğu için Tanrı sözünün ufkunu tümüyle kaplayan O'dur. Bunu Vahiy kitabını incelerken özellikle aklımızda bulundurmalıyız. Vahiy O'nun yapmakta olduklarını ve yapacaklarını vurgulamaktadır. Bunu unutmamak Vahiy kitabının yorumunu çalışırken bizim için önemlidir. Vahiy 1. bölüm 1. ayette İsa Mesih'in vahyidir. Tanrı yakın zamanda olması gereken olayları kullarına göstermesi için ona bu vahyi verdi. O da gönderdiği meleği aracılığıyla bunu kulu Yuhanna'ya iletti der. Bu kitabın adının vahiler değil de vahiy olduğuna dikkat edin. Bir gün bir vaiz arkadaşım bana gelip vahiy kitabını yorumlama biçimimi eleştirdi. Çoğul kullanarak vahiler hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz dedi. Ben de haklısın dedim. Vahiler hakkında hiçbir şey bilmiyorum çünkü bu kitabı hiç görmedim. Bu vaiz arkadaşım kitabın adını yanlış söylediğini fark edince utandı. Vahiy apokalipsistir. Örtülü olanı açığa çıkarmak anlamına gelir ve İsa Mesih'in esinidir. Kısa zamanda olması gereken olayları kullarına göstersin diye bu açıklamayı Mesih'e verdi diyor. Vahiy kitabının son bölümünde Yuhanna şöyle söyler. Vahiy 22. bölüm 10. ayet. Bu kitabın peygamberlik sözlerini mühürleme dedi. Çünkü beklenen zaman yakındır. Bu mühürlenmiş bir kitap değildir. Açık durmakta ve bugün de anlaşılmayı beklemektedir. Bu Daniel'in kitabındaki peygamberlikle çelişmektedir. Orada Daniel'e mühürlenmesi söylenir. Rabbimiz İsa gizemli diye bilinen benzetmelerden birini anlatır. Aslında açıkçası bu benzetmelerden bazıları halen de gizemini korumaktadır. Ancak Rab şöyle der. Markos 4. bölüm 11 ve 12. ayetlerde. O da onlara şöyle dedi. Tanrı'nın egemenliğinin sırrı sizlere açıklandı. Ama dışarıda olanlara her şey benzetmelerle anlatılır. Öyle ki bakıp bakıp görmesinler. Duyup duyup anlamasınlar da dönüp bağışlanmasınlar. Yani kardeşlerim İncil'de öykünün yarısını görüyoruz. Bu öykülerin tamamlandığı yer olan vahiye bu nedenle ihtiyacımız var. Elbette vahiy kitabını ancak Tanrı'nın ruhunun rehberliğinde anlamamız mümkün olur. Vahiy kitabı perdeyi kaldırmakta ve Mesih'i kendi gücü, yüceliği ve görkemi içinde görebilmemizi sağlamaktadır. Bu kitap gizemin karşıtıdır. Gizlerin açıklanışıdır ve sonraki ayette de göreceğimiz gibi buna peygamberlik denir. Bir Mesih inanlısı Vahiy kitabını anlamadığını belirttiğinde şaşırıyorum. Çünkü bu kitap Tanrı'nın egemenliğinin gizlerini anlayabilmemiz için bizlere verildi. Göstermek sözcüklerle doğrudan ya da dolaylı simgelerle olur. Gönderdiği yani ilettiği burada simgelerle kullanılmıştır. Bu simgelerin gerçeği simgelediğini de unutmamalıyız. 2. Petrus da bize peygamberliğin yorumlamadaki önemli ilkesi verilir. 2. Petrus 2. bölüm 20 ve 21. ayetler. Rab ve kurtarıcı İsa Mesih'i tanımakla dünyanın çirkefliğinden kurtulduktan sonra yine aynı işlere karışıp yenilirlerse son durumları ilk durumlarından beter olur. Çünkü doğruluk yolunu bilip de kendilerine emanet edilen kutsal bu

0: Onu oyunun sonunda oyuncaklarını toplamaya zorladık ve biz de onunla birlikte topladık. Daha sonra yürürken onun oyuncaklarının bazılarına bastım. Aslında neredeyse düşecektim. Bu oyuncakları birer simge olarak görebilirsiniz. Ancak insan simgeler yüzünden sendelememelidir. Vahideki simgesel olaylar ciddi bir içeriğe sahiptir ve gerçektirler. Yuhanna simge kullandığında bunu bilmeliyiz. Aslında simgeler gerçeğin çok basit ifadeleridir. Olması gereken, yakın zamanda olması gereken denmektedir. Olması gereken ile bir zorunluluk ve kesinlik işaret edilmektedir. Yakın zamanda bizim için önemli olan bir noktayı çağrıştırmaktadır. Bu sözcük kutsal kitapta defalarca kullanılmaktadır. Örneğin Luka 18. bölüm 8. ayette şöyle okuruz. Hakkını tez alacaktır. Tez yakın zamanda ile aynı anlamda kullanılır. Ödeşme zamanı geldiğinde bunun hızlı olacağı belirtilmektedir. Bekleme olmayacaktır. Bu Rabbin hemen gelmeyeceğini ancak geldiğinde her şeyin hızla olup biteceğine ima eder. Yuhanna kendisine Tanrı tarafından verilen İsa Mesih'in vahyi olduğunu belirtir. Vahiyi adım adım şöyle gösterebiliriz. Tanrı, İsa Mesih, melek, Yuhanna ve kullar. Tanrı'dan çıktı, İsa Mesih'e verildi. Ondan meleğe, ondan da Yuhanna'ya iletildi. Yuhanna'dan da diğer insanlara yakında olacakları öğrenmeleri için iletilmiştir. Bize geliş yolu budur. Bu durum zaman zaman işittiğim bir soruyu aklıma getiriyor. Meleklerin kilise çağı ile ilişkide olmadıklarını belirterek insanı bir kürede bırakmış olmuyor musunuz? Evet öyle. Burada sözü edilen melek göksel bir habercidir. Ancak Yuhanna İsa'nın gelecekte yapacaklarıyla ilgili yazar. Ve 4. bölümden sonrası imanlılar topluluğu yeryüzünden alındıktan sonra gelecekte olacak olaylarla ilgilidir. Dolayısıyla meleklerin yeniden önem kazandıklarını görmekteyiz.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup, programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: Matta 1. Bölüm İsa Mesih'in Soyu.
1: İbrahim oğlu, Davut oğlu İsa Mesih'in soy kaydı şöyledir. İbrahim, İshak'ın babasıydı. İshak, Yakup'un babasıydı. Yakup, Yahuda ve kardeşlerinin babasıydı. Yahuda, Tamar'dan doğan Peres ile Zerah'ın babasıydı. Peres, Hesron'un babasıydı. Hesron, Ram'ın babasıydı. Ram, Amminadav'ın babasıydı. Amminadav, Nahşon'un babasıydı. Nahşon, Salmon'un babasıydı. Salmon, Rahav'dan doğan Boaz'ın babasıydı. Boaz, Rut'tan doğan Ovet'in babasıydı. Ovet, İşay'ın babasıydı. İşay, Kral Davut'un babasıydı. Davut, Uriya'nın karısından doğan Süleyman'ın babasıydı. Süleyman, Rehavam'ın babasıydı. Rehavam, Aviya'nın babasıydı. Aviya, Asa'nın babasıydı. Asa, Yehoşafat'ın babasıydı. Yehoşafat, Yoram'ın babasıydı. Yoram, Uzziya'nın babasıydı. Uzziya, Yotam'ın babasıydı. Yotam, Ahaz'ın babasıydı. Ahaz, Hiskiya'nın babasıydı. Hiskiya, Manasşe'nin babasıydı. Manasşe, Amon'un babasıydı. Amon, Yoşiya'nın babasıydı. Yoşiya, Babil sürgünü sırasında doğan Yehoyakin'le kardeşlerinin babasıydı. Yehoyakin, Babil sürgününden sonra doğan Shealtiel'in babasıydı. Shealtiel, Zerubbabel'in babasıydı. Zerubbabel, Avihud'un babasıydı. Avihud, Elyakim'in babasıydı. Elyakim, Azor'un babasıydı. Azor, Sadok'un babasıydı. Sadok, Ahim'in babasıydı. Ahim, Elihud'un babasıydı. Elihud, Elazar'ın babasıydı. Elazar, Mattan'ın babasıydı. Mattan, Yakub'un babasıydı. Yakup, Meryem'in kocası Yusuf'un babasıydı. Meryem'den de Mesih diye tanınan İsa doğdu. Buna göre İbrahim'den Davut'a kadar toplam 14 kuşak, Davut'tan Babil sürgününe kadar 14 kuşak, Babil sürgününden Mesih'e kadar 14 kuşak vardır.
0: İsa Mesih'in doğumu.
1: İsa Mesih'in doğumu şöyle oldu. Annesi Meryem Yusuf'la nişanlıydı. Ama birlikte olmalarından önce Meryem'in kutsal ruhtan gebe olduğu anlaşıldı. Nişanlısı Yusuf doğru bir adam olduğu ve onu herkesin önünde utandırmak istemediği için ondan sessizce ayrılmak niyetindeydi. Ama böyle düşünmesi üzerine Rabbin bir meleği rüyada ona görünerek şöyle dedi. Davut oğlu Yusuf, Meryem'i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan kutsal ruhtandır. Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından o kurtaracak. Bütün bunlar Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. Adını İmmanuel koyacaklar. İmmanuel, Tanrı bizimle demek. Yusuf uyanınca Rabbin meleğinin buyruğuna uydu ve Meryem'i eş olarak yanına aldı. Ama oğlunu doğuruncaya dek Yusuf ona dokunmadı. Doğan çocuğun adını İsa koydu.
0: 2. Bölüm Yıldız Bilimcilerin Ziyareti.
1: İsa'nın Kral Herodes devrinde Yahudiye'nin Betlehem kentinde doğmasından sonra bazı yıldız bilimciler doğudan Yeruşalim'e gelip şöyle dediler. Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda onun yıldızını gördük ve ona tapınmaya geldik. Kral Herodes bunu duyunca kendisi de bütün Yeruşalem halkı da tedirgin oldu. Bütün başkâhinleri ve halkın din bilginlerini toplayarak onlara Mesih'in nerede doğacağını sordu. Yahudiye'nin Betlehem kentinde dediler. Çünkü peygamber aracılığıyla şöyle yazılmıştı. Ey sen Yahuda'daki Betlehem, Yahuda önderleri arasında hiç de en önemsizi değilsin. Çünkü halkım İsrail'i güdecek önder senden çıkacak. Bunun üzerine Herodes yıldız bilimcileri gizlice çağırıp onlardan yıldızın göründüğü anı tam olarak öğrendi. Gidin çocuğu dikkatle arayın. Bulunca bana haber verin. Ben de gelip ona tapınayım diyerek onları Betlehem'e gönderdi. Yıldız bilimciler kralı dinledikten sonra yola çıktılar. Doğuda görmüş oldukları yıldız onlara yol gösteriyordu. Çocuğun bulunduğu yerin üzerine varınca durdu. Yıldızı gördüklerinde olağanüstü bir sevinç duydular. Eve girip çocuğu annesi Meryem'le birlikte görünce yere kapanarak ona tapındılar. Hazinelerini açıp ona armağan olarak altın, günlük ve mür sundular. Sonra gördükleri bir düşte Herodes'in yanına dönmemeleri için uyarılınca ülkelerine başka yoldan döndüler.
0: Mısır'a kaçış.
1: Yıldız bilimciler gittikten sonra Rabbim bir meleği Yusuf'a rüyada görünerek kalk dedi. Çocukla annesini al, Mısır'a kaç. Ben sana haber verinceye dek orada kal. Çünkü Herodes öldürmek için çocuğu aratacak. Böylece Yusuf kalktı, aynı gece çocukla annesini alıp Mısır'a doğru yola çıktı. Herodes'in ölümüne dek orada kaldı. Bu, Rabbim peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. Oğlumu Mısır'dan çağırdı. Herodes, yıldız bilimciler tarafından aldatıldığını anlayınca çok öfkelendi. Onlardan öğrendiği vakti göz önüne alarak Bethlehem ve bütün yöresinde bulunan 2 ve 2 yaşından küçük erkek çocukların hepsini öldürttü. Böylelikle peygamber Yeremya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelmiş oldu. Rama'da bir ses duyuldu. Ağlayış ve acı feryat sesleri. Çocukları için ağlayan Rahel avutulmak istemiyor. Çünkü onlar yok artık.
0: Nasıra'ya dönüş.
1: Herodes öldükten sonra Rabbim bir meleği Mısır'da Yusuf'a rüyada görünerek kalk dedi. Çocukla annesini al, İsrail'e dön. Çünkü çocuğun canına kıymak isteyenler öldü. Bunun üzerine Yusuf kalktı, çocukla annesini alıp İsrail'e döndü. Ama Yahudiye'de Herodes'in yerine oğlu Arhelas'ın kral olduğunu duyunca oraya gitmekten korktu. Rüyada uyarılınca Celile bölgesine gitti. Oraya varınca Nasıra denen kente yerleşti. Bu peygamberler aracılığıyla bildirilen ona Nasıralı denecektir sözü yerine gelsin diyor.
0: 3. Bölüm Yahya'nın Çağrısı.
1: O günlerde vaftizci Yahya Yahudiye çölünde ortaya çıktı. Şu çağrıyı yapıyordu. Tövbe edin. Göklerin egemenliği yaklaşmıştır. Nitekim peygamber Yeşaya aracılığıyla sözü edilen kişi Yahya'dır. Yeşaya şöyle demişti. Çölde haykıran, Rabbin yolunu hazırlayın, geçiciyi patikaları düzleyin diye sesleniyor. Yahya'nın deve tüyünden giysisi, belinde deri kuşağı vardı. Yediği çekirge ve yaban balıydı. Yeruşalem, bütün Yahudiye ve Şeria yöresinin halkı ona geliyor, günahlarını itiraf ediyor, onun tarafından Şeria ırmağında vaftiz ediliyordu. Ne var ki, birçok ferisiyle Saduki'nin vaftiz olmak için kendisine geldiğini gören Yahya onlara şöyle seslendi. Ey engerekler soyu! Gelecek gazaptan kaçmak için sizi kim uyardı? Bundan böyle tövbeye yaraşır meyveler verin. Kendi kendinize biz İbrahim'in soyundanız diye düşünmeyin. Ben size şunu söyleyeyim. Tanrı İbrahim'e şu taşlardan da çocuk yaratabilir. Balta ağaçların köküne dayanmış bile. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır. Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum. Ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür. Ben onun çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim. O sizi kutsal ruhla ve ateşle vaftiz edecek. Yabası elindedir. Harman yerini temizleyecek, buğdayını toplayıp ambara yiyecek. Samanı ise sönmeyen ateşte yakacak.
0: İsa vaftiz oluyor.
1: Bu sırada İsa, Yahya tarafından vaftiz edilmek üzere Celile'den Şeria ırmağına Yahya'nın yanına geldi. Ne var ki Yahya, benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekirken sen mi bana geliyorsun diyerek ona engel olmak istedi. İsa ona şu karşılığı verdi. Şimdilik buna razı ol. Çünkü doğru olan her şeyi bu şekilde yerine getirmemiz gerekir. O zaman Yahya onun dediğine razı oldu. İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa Tanrı'nın ruhunun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü. Göklerden gelen bir ses, sevgili oğlum budur. Ondan hoşnutum dedi.
0: 4. Bölüm İsa deneniyor.
1: Bundan sonra İsa İblis tarafından denenmek üzere ruh aracılığıyla çöle götürüldü. İsa 40 gün 40 gece oruç tuttuktan sonra acıktı. O zaman ayartıcı yaklaşıp, ''Tanrı'nın oğluysan söyle şu taşlar ekmek olsun.'' dedi. İsa ona şu karşılığı verdi. ''İnsan yalnız ekmekle yaşamaz. Tanrı'nın ağzından çıkan her sözde yaşar.'' diye yazılmıştır. Sonra iblis onu kutsal kente götürdü. Tapınağın tepesine çıkarıp, ''Tanrı'nın oğluysan kendini aşağı at.'' dedi. Çünkü şöyle yazılmıştı. ''Tanrı senin için meleklerine buyruk verecek. Ayağın bir taşa çarpmasın diye seni elleri üzerinde taşıyacaklar.'' İsa iblise şu karşılığı verdi. ''Tanrı'nın Rabbi denemeyeceksin.'' diye de yazılmıştır. İblis bu kez İsa'yı çok yüksek bir dağa çıkardı. Ona bütün görkemiyle dünya ülkelerini göstererek, ''Yere kapanıp bana taparsan bütün bunları sana vereceğim.'' dedi. İsa ona şöyle karşılık verdi. ''Çekil git şeytan. Tanrı'nın Rabbe tapacak, yalnız ona kulluk edeceksin.'' diye yazılmıştır. Bunun üzerine iblis İsa'yı bırakıp gitti. Melekler gelip İsa'ya hizmet ettiler.
0: İsa müjdeyi duyurmaya başlıyor.
1: İsa Yahya'nın tutuklandığını duyunca Celile'ye döndü. Nasıra'dan ayrılarak Zevulun ve Naftali yöresinde Celile Gölü kıyısında bulunan Kefarnahum'a yerleşti. Bu, Peygamber Yeşaya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. Zevulun ve Naftali bölgeleri, Şeria Irmağı'nın ötesinde deniz yolunda ulusların yaşadığı Celile. Karanlıkta yaşayan halk büyük bir ışık gördü. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayanlara ışık doğdu. O günden sonra İsa şu çağrıda bulunmaya başladı. Tövbe edin. Çünkü göklerin egemenliği yaklaştı.
0: İsa ilk öğrencilerini seçiyor.
1: İsa Celile Gölü'nün kıyısında yürürken Petrus diye de anılan Simon'la kardeşi Andreas'ı gördü. Balıkçı olan bu iki kardeş göle ağ atıyorlardı. Onlara ardımdan gelin dedi. Sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım. Onlar da hemen ağlarını bırakıp onun ardından gittiler. İsa daha ileri gidince başka iki kardeşi Zebedi'nin oğulları Yakup'la Yuhanna'yı gördü. Babaları Zebedi ile birlikte teknede ağlarını onarıyorlardı. Onları da çağırdı. Hemen tekneyi ve babalarını bırakıp İsa'nın ardından gittiler.
0: İsa hastaları iyileştiriyor.
1: İsa Celile bölgesinin her tarafını dolaştı. Buralardaki avralarda öğretiyor, göksel egemenliğin müjdesini duyuruyor, halk arasında rastlanan her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu. Ünü bütün Suriye'ye yayılmıştı. Türlü hastalıklara yakalanmış bütün hastaları, acı çekenleri, cinlileri, saralıları, felçlileri ona getirdiler. Hepsini iyileştirdi. Celile, Dekapolis, Yeruşalem, Yahudiye ve Şeria Irmağı'nın karşı yakasından gelen büyük kalabalıklar onun ardından gidiyordu.
0: 5. Bölüm Gerçek Mutluluk.
1: İsa kalabalıkları görünce dağa çıktı. Oturunca öğrencileri yanına geldi. İsa konuşmaya başlayıp onlara şunları öğretti. Ne mutlu ruhta yoksul olanlara. Çünkü göklerin egemenliği onlarındır. Ne mutlu yaslı olanlara. Çünkü onlar teselli edilecekler. Ne mutlu yumuşak huylu olanlara. Çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar. Ne mutlu doğruluğa acıkıp susuyanlara. Çünkü onlar doyurulacaklar. Ne mutlu merhametli olanlara. Çünkü onlar merhamet bulacaklar. Ne mutlu yüreği temiz olanlara. Çünkü onlar Tanrı'yı görecekler. Ne mutlu barışı sağlayanlara. Çünkü onlara Tanrı oğulları denecek. Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere. Çünkü göklerin egemenliği onlarındır. Benim yüzümden insanlar size sövüp zulmettikleri, yalan yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size. Sevinin, sevinçle coşun. Çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. Sizden önce yaşayan peygamberlere de böyle zulmettiler.
0: Tuz ve ışık.
1: Yeryüzünün tuzu sizsiniz. Ama tuz tadını yitirirse bir daha ona nasıl tuz tadı verilebilir? Artık dışarı atılıp ayak altında çiğnenmekten başka işe yaramaz. Dünyanın ışığı sizsiniz. Tepeye kurulan kent gizlenemez. Kimse kandil yakıp tahıl ölçeğinin altına koymaz. Tersine kandilliğe koyar. Evdekilerin hepsine ışık sağlar. Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki iyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yüceltsinler.
0: Kutsal yasa.
1: Kutsal yasayı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Size doğrusunu söyleyeyim. Yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, kutsal yasadan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak. Bu nedenle bu buyrukların en küçüğünden birini kim çiğner ve başkalarına öyle öğretirse, göklerin egemenliğinde en küçük sayılacak. Ama bu buyrukları kim yerine getirir ve başkalarına öğretirse, göklerin egemenliğinde büyük sayılacak. Size şunu söyleyeyim. Doğruluğunuz din bilginleriyle ferisilerinkini aşmadıkça göklerin egemenliğine asla giremezsiniz.
0: Öfke ve cinayet.
1: Atalarımıza adam öldürmeyeceksin, öldüren yargılanacak dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki kardeşine öfkelenen herkes yargılanacaktır. Kim kardeşine aşağılayıcı bir söz söylerse yüksek kurulda yargılanacaktır. Kim kardeşine ahmak derse cehennem ateşine hak edecektir. Bu yüzden sunakta adak sunarken kardeşinin sana karşı bir şikayeti olduğunu anımsarsan adağını orada sunağın önünde bırak, git önce kardeşinle barış. Sonra gelip adağını sun. Senden davacı olanla daha yoldayken çabucak anlaş. Yoksa o seni yargıca, yargıç da gardiyana teslim edebilir. Sonunda da hapse atılabilirsin. Sana doğrusunu söyleyeyim. Borcunun son kuruşunu ödemeden oradan asla çıkamazsın.
0: Zina ve boşanma.
1: Zina etmeyeceksiniz dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, bir kadına şehvetle bakan her adam yüreğinde o kadınla zina etmiş olur. Eğer sağ gözün günah işlemene neden olursa onu çıkar at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması bütün vücudunun cehenneme atılmasından iyidir. Eğer sağ elin günah işlemene neden olursa onu kes at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması bütün vücudunun cehenneme gitmesinden iyidir. Kim karısını boşarsa ona boşanma belgesi versin denmiştir. Ama ben size diyorum ki karısını fuhuş dışında bir nedenle boşayan onu zinaya itmiş olur. Boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş olur.
0: Ant içmek.
1: Yine atalarımıza yalan yere ant içmeyeceksiniz ama Rabbin önünde içtiğin antları yerine getireceksin dendiğini duydunuz. Oysa ben size diyorum ki hiç ant içmeyin. Ne gök üzerine, çünkü orası Tanrı'nın tahtıdır, ne yer üzerine, çünkü orası onun ayak taburesidir. Ne de Yeruşalim üzerine, çünkü orası büyük kralın kentidir. Başınızın üzerine de ant içmeyin. Çünkü saçınızın tek telini ak ya da kara edemezsiniz. Evetiniz evet, hayırınız hayır olsun. Bundan fazlası şeytandandır.
0: Göze göz, dişe diş.
1: Göze göz, dişe diş dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, kötüye karşı direnmeyin. Sağ yanağınıza bir tokat atana, öbür yanağınızı da çevirin. Size karşı davacı olup, mintanınızı almak isteyene, abanızı da verin. Sizi 1000 adım yol yürümeye zorlayanla, 2000 adım yürüyün. Sizden bir şey dileyene verin. Sizden ödünç isteyeni geri çevirmeyin.
0: Düşmanlarınızı sevin.
1: Komşunu seveceksin, düşmanından nefret edeceksin dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, düşmanlarınızı sevin. Size zulmedenler için dua edin. Öyle ki göklerdeki babanızın oğulları olasınız. Çünkü o, güneşini hem kötülerin hem iyilerin üzerine doğdurur. Yağmurunu hem doğruların hem eğrilerin üzerine yağdırır. Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz ne ödülünüz olur? Vergi görevlileri de öyle yapmıyor mu? Yalnız kardeşlerinize selam verirseniz fazladan ne yapmış olursunuz? Putperestler de öyle yapmıyor mu? Bu nedenle göksel babanız yetkin olduğu gibi siz de yetkin olun.
0: 6. bölüm. Yoksullara yardım.
1: Doğruluğunuzu insanların gözü önünde gösteriş amacıyla sergilemekten kaçının. Yoksa göklerdeki babanızdan ödül alamazsınız. Bu nedenle birisine sadaka verirken bunu borazan çaldırarak ilan etmeyin. İkiyüzlüler insanların övgüsünü kazanmak için havralarda ve sokaklarda böyle yaparlar. Size doğrusunu söyleyeyim. Onlar ödüllerini almışlardır. Siz sadaka verirken sol eliniz sağ elinizin ne yaptığını bilmesin. Öyle ki verdiğiniz sadaka gizli kalsın. Gizlice yapılanı gören babanız sizi ödüllendirecektir.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

into the depths of our hearts, Father.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

getting meaner and meaner every day.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıtım.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Selam sevgili dostlar, bir Umut Kadınları programında tekrar beraberiz. Bizler sizlerle bu zamanı paylaştığımız için çok mutluyuz. Ben Semire.
1: Ben Serap. Sizleri sevgiyle selamlıyoruz. Umuyoruz ki hayatınızda her şey yolunda ve sağlığınız, moraliniz yerindedir. Sevgili dostlar, bugün yine sizler için güzel bir program hazırladık.
0: Fakat her zamanki gibi programımıza başlamadan önce bizlerle hikayelerinizi, görüşlerinizi paylaşabileceğiniz adreslerimizi vermek istiyorum. Lütfen bir yere not edin. E-posta adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrar ediyorum. umutkadınları@hotmail.com. Bizlere ayrıca mektup aracılığıyla ulaşmak isterseniz mektup adresimiz posta kutusu 5 34350 İstanbul adresine yollayabilirsiniz.
1: Bugün programımızın ilk bölümünde kişisel bakım ve sağlık konusunu sizler için araştırdık. Kişisel bakım günümüzün modern insan yaşamının başrol oyuncularından bir tanesidir. Sağlıklı yaşam için kullanmamız ve tüketmemiz gereken pek çok ürün, yiyecek ve giyecek kişisel bakım yelpazesi içindedir. Sağlığımızın merkezinde yer alması gereken ürünlerden bazıları sağlıklı yaşam ürünleri, saç bakım ürünleri, vücut bakım ürünleri ve zayıflama ürünleridir.
0: Kişisel bakımın amacı bireyin sağlığıdır, bunu unutmayalım. Örneğin, cilt sağlığına önem veren kadınlar makyaj yaptığı bir günün sonunda makyaj temizleyicisi kullanmayı ihmal etmezler. Öyle ki göz kalemi, fondöten, allık, pudra ve benzeri ürünlerin ciltte bıraktığı tortuyu temizlemek için düzenli olarak cilt bakım maskesi kullanmaları gerekir. Yani kişisel bakım kullandığımız ürünler kadar bunların temizliği de önemlidir.
1: Saç bakım ürünleri ise saçları beslerken saçınızın uzun seneler sizinle beraber kalıp dökülmemesi için yardımcı olur. Tabii bu ürünlerin içinde çeşitli saç bakım kremleri, şampuanlar ve saç diplerine uygulanması için üretilen özel kürler mevcuttur. Bu tür ürünleri tercih ederken lütfen Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ürünler olmasına dikkat ediniz. Saç şekillendiriciler ve saç boyaları profesyonel ellerle saçınıza uygulandığı sürece saçınızın ömrünü uzatan enstrümanlar olurlar.
0: Eğer saçlarınızı uzatıyorsanız, saç bakımı sizin için saçınıza faydalı gelecek ürünlerin yanında da düzenli olarak kuaföre gitmek de demektir. Çünkü saç kırıklıkları zamanla saçınızın şeklini bozarak onu cansızlaştıracaktır. Zamanla saçlarınız yıpranacaktır. Yaşlanmayı önlemek için gün aşırı saçlarınızı yıkayıp taramalısınız. Sağlıklı yaşam ürünleri kişisel bakımın olmazsa olmazlarındandır. Bitkisel maskeler, vücut bakım ürünleri yani vücut losyonu, vücut nemlendiricisi, vücut şekillendirici kremler ve vücut yağları gibi ürünler gün içinde vücudumuzda oluşan stresi alırken size daha genç bir görünüm verecektir. Sağlıklı yaşamın merkezinde organik besin tüketimi, stres yönetimi ve kullandığınız vücut bakım ürünlerinin kalitesi de büyük önem taşımaktadır. Cilt bakım kremleri başta kadınlar yani bizler olmak üzere sağlığına ve kişisel bakımına dikkat eden her bireyin başucu kremlerindendir. Kuru havalarda nemlendirici kremler tercih edilirken güneşin kendini hissettirdiği günlerde ise nemlendirici kremler yerini yüksek koruma faktörlü güneş kremlerine bırakırlar. Koruma faktörlü kremler bizi cilt kanseri başta olmak üzere güneşin birçok zararlı ışınlarından koruyacaktırlar.
1: Vücudumuzda sağlığına ve güzelliğine en çok dikkat ettiğimiz bölgemiz ise yüzümüzdür. Doğru uygulanacak yüz bakımı ve bakım için gerekli doğal maskeler sayesinde yüzümüzün genç kalmasını sağlayabiliriz. Bunun yanı sıra yüzümüzde oluşan cilt lekelerini, sivilceleri, siyah noktaları ve sivilce izlerini de evde hazırlayabileceğimiz meyve kürleri sayesinde temizleyebiliriz. Tabii bu kürler tek başına yeterli olmayacaktır. O yüzden meyve kürlerini, yüz bakım losyonları, yüz temizleyici tonikler, gözaltı kremleri, kırışıklı ve yaşlanma karşıtı kremler gibi yüz bakım ürünleriyle desteklemeliyiz.
0: Sevgili bayanlar, görüyorsunuz ki güzel olmak ve sağlıklı olmak kolay değil, özellikle biz bayanlar için. Dışarı çıktığımızda mutlaka ki az da olsa bir makyaj yapmayı seviyoruz, güzel görünmeyi seviyoruz ve biz güzel olduğumuzda kendimize olan özgüvenimiz de artıyor. O yüzden kesinlikle cilt bakımına önem verelim, dikkat edelim. Ama kesinlikle dikkat etmemiz gereken bir nokta daha var ki kesinlikle yüzümüzdeki makyajla uyumayalım. O şekilde yatağa girmeyelim. Mutlaka ki yüzümüzden o makyajı temizlememiz çok önemlidir. Sevgili dinleyiciler, umuyoruz ki paylaştığımız bilgiler sizler için yararlı olmuştur. Şimdi isterseniz kısa bir müzik arası verelim. Daha sonra kusursuz makyaj hakkında bilgiler vermeye devam edelim. Kısa bir aradan sonra burada olacağız, bizden ayrılmayın.

0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, 103.6 Radyo Light'ta Umut Kadınları programını dinliyorsunuz. Ara vermeden önce sizlerle kişisel bakım ve sağlık hakkında konuştuk ve aradan sonra sizlerle kusursuz makyaj hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Semire, biliyorsun ki ben pek makyaj yapmam. Arada ve özel günlerde yapmayı tercih ederim.
1: Bilmez miyim arkadaşım, sen doğal da güzelsin ama makyaj da bir tercih meselesi tabii ki.
0: Aslında açık söylemek gerekirse makyaj yapmayı bilmiyorum. Çünkü bir başkası bana yaptığında çok değişiyorum.
1: Onun için sevmiyorsundur belki de.
0: Yani ya istekli değilim yapmaya, evet sevmediğim için de yapmayı bilmiyor olabilirim.
1: Zaten biliyor musun, yani makyaj gerçekten önemli bir şey. Çünkü güzelleşmek adına yapılan bir şey ve doğru yapılmazsa daha kötü olabiliyoruz. O yüzden bazı şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Hangi konularda dikkat etmemiz gerektiği konusunda biraz konuşalım istedik o yüzden.
0: Ama biliyor musun, sen kendine çok güzel makyaj yapabiliyorsun.
1: Çok teşekkürler.
0: Bu sana çok güzel yakışıyor. Hı-hı. Hem de sen bunu meslek olarak yapmaya devam ediyorsun. Makyaj olarak sen devam ediyorsun ve benim bu çok ilgimi çekiyor. Ve senin aracılığını aslında bilgi alabilirim. Bana bu konuda yardımcı olursan çok sevinirim.
1: Ve makyaj yapmayı da umarım ki biraz daha seversin ve daha sık yaparsın.
0: Şimdi bize o zaman hem bana hem dinleyicilerimize bu bilgilerini paylaşır mısın lütfen?
1: Teşekkürler Serapcığım güzel iltifatların için. Tabii ki bu bilgilerimi paylaşırım. Ayrıca araştırma da yaptım. Vakit kaybetmeden hemen kusursuz bir makyaj için neler gerekli ona bakalım. Bir makyajın kusursuz olması için hangi makyaj malzemesinin nasıl bir cilde uygulanacağı çok önemlidir. Örneğin nemli bir cildiniz varsa makyajın yüzünden akmaması için makyaj sabitleyici sprey kullanmamız gerekir. Eğer kuru bir cildiniz varsa nemlendirmek için alkolsüz tonikleri tercih etmelisiniz. Şimdi sırayla kusursuz bir makyaj için gereken makyajı tekniklerini inceleyelim. Profesyonel makyözlerin de hemfikir olduğu ilk adım cildin temizlenmesi ve makyajı hazırlanmasıdır. Kalıcı makyaj için cildi temizlemek ve canlandırmak ilk koşuldur. Cildinizi temizlemek için uygun bir makyaj temizleyicisi kullanınız. Sonrasında ise toniklerle yüzünüzü canlandırmanız gerekecek. Kusursuz bir makyajın sırrı makyaja hazır bir ciltte yatmaktadır. Cildinize en uygun cilt bakım kremi ve gözaltı kremini de dikkatlice uyguladıktan sonra ideal bir makyaj için hazırsınız demektir. İkinci adım, profesyonel makyajın en önemli adımıdır. Yüz makyajı için gerekenler fondöten, kapatıcı, pudra ve allaktır. Bu makyaj ürünlerini ideal bir biçimde kullanabilirsiniz. Kusursuz makyaj için harika zemin oluşturacaklardır. Makyaj tekniğinin sırrı iyi bir zemin hazırlamakta yatar. Bu makyaj malzemelerinden ilk önce fondöten kullanılmalı ve delikli bir makyaj süngeri ile cilde uygulanmalıdır. Başarılı bir fondöten ile cildiniz pürüzsüz bir hal alacaktır. Ufak bir makyaj tüyosu, kullandığınız fondötenin rengi ve yapısı cildiniz ile uyum içerisinde olması önemlidir. Cildinizde sivilceler, siyah lekeler varsa kapatıcı kullanmanız çok önemlidir. Fındık büyüklüğünde kapatıcıyı parmağınızın ucuna alıp gereken bölgelere yavaşça uygulayınız. Şimdi sıra pudraya geldi. Pudra cildinizin aşırı parlamasını ve makyajın dağılmasını engelleyecektir. Tercihen gevşek toz pudraları kullanmanız ve kapatıcı sürdüğünüz yerlere fazla bulaştırmayınız. Çünkü pudra ile kapatıcı birleşirse cildinizde kırışıklığa neden olacaktır. Allık ile de cildinizi ışıltı ve canlılık kazandırdıktan sonra göz makyajına geçebilirsiniz. Yani ilk önce suratımızı temizliyoruz, ondan sonra yüzümüzün makyajını yapıyoruz. Kapatıcıyla, fondötenle ve allıkla yüzümüzün makyajını bitirdikten sonra göz makyajımıza geçiyoruz. Mükemmel bakışlar için gerekli olan göz makyajı. Malzemeleri sırayla şöyle sıralayalım. Far, göz kalemi ve maskaradır. Göz makyajında birden fazla renk kullanmak bakışlarınıza derinlik katacak ve bakışlarınız etkileyici olacaktır. Farı kaşınızın altına ve göz kapaklarınızda farklı renklerde iyice uygulayınız. Fazlalıkları pudra fırçası ile temizlemeyi ve dağıtmayı ihmal etmeyiniz. Ardından eyeliner kullanmaya geçebilirsiniz. Farklı renkte göz kalemleri mükemmel bakışların sırrıdır. Bir yüzü çekici, sakin, ateşli veya ciddi gösteren makyaj malzemesi göz kalemidir. Son olarak maskara kullanmak önemli. Yüze bir çeşit anlam, yoğunluk ve güç yükler. Uzun ve canlı kirpikler için maskara kullanımı şarttır. Bir sonraki adım ise dudak makyajıdır. Dudak makyajının enstrümanları, rujlar, dudak kalemleri ve dudak parlatıcılarıdır. Uyguladığınız makyaja ve dudağın rengine göre bir ruj seçmelisiniz. Rujdan sonra rujun renginin daha koyu renkli bir dudak kalemiyle dudağınızı çevrelemelisiniz. Ardından E vitamini dudak parlatıcısı ile dudağınıza karşı konulmaz kılabilirsiniz. Son olarak eğer arzu ederseniz makyajınızı makyaj sabitleyici sprey ile makyajınızın ömrünü uzatabilirsiniz. Serapcığım, benim bilgilerim bu kadar. Umuyorum ki senin için de faydalı olmuştur. Sevgili bayanlar, sizler de eşlerinizi etkilemek, onlara güzel görünmek adına güzel makyajlar yapabilirsiniz.
0: Çok teşekkür ederim Semire. Harika bilgiler oldu gerçekten. Sevgili dinleyicilerimiz, umuyorum sizler de Semire'nin dediklerini hafızanıza ya da bir yere not etmişsinizdir. Şimdi kısa bir müzik arası verelim. Daha sonra bizler burada olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.

0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, güzel bir müzik arasından sonra programımız kaldığı yerden devam ediyor. Bugün sizlerle kişisel sağlık ve kusursuz makyaj hakkında bilgiler verdik. Serap bu makyajı yapmayan biri olarak bu bilgileri değerlendireceğini söyledi. Umuyoruz ki sizler de bu bilgilerden faydalanacaksınız.
1: Evet sevgili dostlar, şimdi sizlere Mezmurlar kitabından 23. mezmuru okumak istiyorum. 23. mezmur. Rab çobanımdır, eksiğim olmaz. Beni yemyeşil çayırlarda yatırır, sakin suların kıyısına götürür. İçimi tazeler. Adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder. Karanlık, ölüm vadisinden geçsem bile kötülükten korkmam. Çünkü sen benimlesin. Çomağın, değneğin güven verir bana. Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın. Başıma yağ sürersin. Kasem taşıyor. Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni. Hep Rabbin evinde oturacağım.
0: Amin. Serap, istersen biraz bu okuduğun mezmurdaki koyunlar ve çobanlar hakkında biraz düşünelim ve konuşalım. Ne dersin?
1: Tabii ki, harika olur derim.
0: Peki o zaman. Sevgili dinleyiciler, koyunları yakından tanımıyor olabilirsiniz. Çocukken yaz tatillerinde amcamın çiftliğine gitmeyi çok severdim ben. Ayrıca çok da keyifliydi. İnekleri sağardım, amcamın koyunlarla ilgilenmesini izlerdim. Böylece çok zevkli bir zaman geçirdim. İlgimi en fazla çeken şey ise çoban köpeğiydi. Amcam köpeğe pek anlamadığım sözcüklerle komutlar verirdi çünkü. Köpek bunları anlar ve itaat ederdi. Koyunları yumuşak ama kararlı manevralarla bir araya toplar ve amcama doğru sürerdi. Koyunların birincisi mesajı anlayıp doğru yöne doğru harekete geçince diğerleri de meğerleyerek onu takip ederlerdi. Onlar sürü halinde giderken bazen aralarından biri farklı bir yöne doğru hemen kaçardı. Koyunun sürüyü takip ettiği bilinen bir gerçektir. Neler olduğunu ve nereye gittiklerini bilmeseler de diğerlerini izlerler. Koyunlardan biri farklı yöne kaçınca bazıları da onun peşinden yanlış yöne giderdi. Ama çoban köpeği bu durumu hemen fark ederdi. Sürüyü bırakıp kaçanları sürüye geri getirmek için onların peşinden doğru ve hızla aynı yönde koşardı. O köpeğe büyük hayranlık duyardım. Her seferinde doğru sonuçları elde etmek ve kaçakları korkutmadan sürüye katmak için onlara ne kadar yaklaşabileceğini, ne kadar hızlı koşması ve ne kadar yüksek sesle havlaması gerektiğini çok iyi biliyordu.
1: Semine, kutsal kitapta simgesel olarak bizden koyun diye söz edildiğini hiç duymuş muydun?
0: Evet biliyorum.
1: Yaşaya 53. bölüm 6. ayette şöyle bildirilir. Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık. Her birimiz kendi yoluna döndü. Koyunlar çok sevimli olsa da kendimi onların bazı özellikleriyle kıyaslamak isteyeceğimi pek sanmıyorum. Zira çok zeki değillerdir ve kolaylıkla yanlış yöne sapabilirler. Diğer hayvanlarda olan kendini koruma yeteneği onlarda pek yoktur. Sivri dişleri ve pençeleri de yok. Fazla hızlı koşamıyorlar. Yön bulma duyguları çok zayıftır ve kolayca kaybolabiliyorlar. Kolaylıkla da korkabiliyorlar. Korktuklarında ise tek yapabildikleri meylemektir. Diğer hayvanlar gibi kükreyemez ya da tıslayamazlar. Koyun tamamen kendisine bakan kişiye, yani çobanına bağımlıdır. Bu kişi günümüzün modern çiftçisi ve çoban köpeği olabileceği gibi kırlarda sürüyle birlikte kalan, onlara bakıp koruyan geleneksel bir çoban da olabilir.
0: Evet, gerçekten ben amcamın köpeğine hayran kalmıştım. Bir ara aile içinde yaşanan bir kriz döneminden geçiyorduk ve epey sıkıntılıydım. Bir yerdeydim ve yemyeşil kırlarda sakin sakin dolaşan koyun sürülerini seyrederken aklıma sürekli olarak kutsal kitaptaki 23. mezmurun sözleri geliyordu senin okuduğun. Rab çobanımdır, eksiğim olmaz, beni yemyeşil çayırlarda yatırır. Sakin suların kıyısına götürür, içimi tazeler. Ve Rabbin çobanım olduğunu, benimle ilgili her ihtiyacımı karşıladığını düşünmek bile içimi tazelenmiş, ruhumu yatıştırmıştı. Bu mezmuru yazan Davut da bir kral olduğu halde daha önceleri bir çobandı ve koyunlarının çobanına olan bağlılığını çok iyi biliyordu. Büyük zorluklar atlatmıştı ve bu yüzden Tanrı'nın ilgisi, sevgisini ve bağlılığını kendisine hatırlatıyordu. Kutsal kitapta Davut'tan Tanrı'nın gönlüne uygun bir adam diye yazılıdır. Davut'un çobanlık yaptığı dönemde Tanrı'nın sevgisi ve ilgisi hakkında derin derin düşünecek zamanı olmuştu. Bir çobanın koyunlarını korumak için yaşamını vermeye hazır olduğunu çok iyi biliyordu. O da sürüsünü yırtıcı hayvanlardan korumak için yaşamını birçok kere tehlikeye atmıştı bence.
1: Benim eksiğim olmaz, ne büyük bir iddia değil mi? Geleceği de kapsıyor çünkü. Davut son derece kendinden emin konuşuyor. Genç Davut Rab tarafından seçildi kesinlikle. Ailenin en küçüğüydü. Bu da hep sevinç duyduğum bir gerçeğe ışık tutuyor. Rabbin seçimi bizim yeteneklerimize, başarımıza ve mevkimize hatta ırkımıza ve bunun gibi benzeri şeylere bağlı değildir. Tamamen bir lütuf seçimidir. Evet, lütuf. Biz lütuf bulduk. Dünyaca hor görüleni, insanın seçmediğini Tanrı seçiyor ve bununla kendi adına

0: ama eksiğim olmaz sözünün anlamı daha da ötesine gider. Davut bununla şunu da söylemektedir. İyi çobanın bakımı ile tamamen memnunum, tatminim, başka isteğim yok, başka arzum kalmadı. Çünkü Rabbine güveniyor ve imanı onda güçlüydü. Bu yüzden ben de oğlumun adına Davut ismini koydum.
1: Evet, Rab de büyüsün ve amin. Davut gibi güçlü olsun. Eksiğim olmaz gibi bir söz Davut gibi birinin ağzından duymak garip gelebilir. Davut yıllardır onu öldürmek isteyen Kral Saul tarafından kovalanmadı mı? Yasa tanınmayan kişilerce beraber çöllerde saklanmak zorunda kalmadı mı? Neden? Yasaları çiğnediği için mi? Hayır. Kral Saul onu kıskandı ve ileride bir tarihte tahta oturmasını engellemek istediği için. Bu yetmiyormuş gibi Ziklag felaketinde 1. Samuel 30. bölümde kendi adamları Davut'a karşı baş kaldırarak onu taşlamaya kalkıştı. Rab çobanımdır, eksiğim olmaz diyen Davut ise bu son derece kötü durumda yapabileceği en iyi şeyi yaptı. Ve 1. Samuel 30. bölüm 6. ayette şöyle söyledi. Tanrısı Rab'de güç buldu ve iman adımları atmaya devam etti.
0: Evet sevgili dostlar, bizler de Davut gibi Tanrı'nın her ihtiyacımızı karşılayacağına iman edip ona güvenebiliriz. Bugün de programımızın sonuna geldik. Programımızı kapatırken bizlerle hikayelerinizi, görüş ve önerilerinizi paylaşabileceğiniz e-posta adresimizi vermek istiyoruz. E-posta adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrar ediyorum, umutkadınları@hotmail.com.
1: Bize ayrıca mektup aracılığıyla ulaşmak isterseniz posta kutusu 5 34350 İstanbul adresine yollayabilirsiniz. Bir başka Umut Kadınları'nda görüşünceye dek hoşça kalın, esen kalın.

0: Farklı bir duygu.
1: Radio Light.
0: Farklı bir tat.
1: 103.6.
0: Radio Light. Ayo, CK. Let's do what we do, man.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Olimpiyatlarda altın madalya kazanan atletler yarışları pistte en iyi oldukları için kazanırlar. Üstün eğitim disiplinleri ve yetenekleri için övgüyü hak ederler. Ancak Hristiyan yaşam yarışında koşan imanlılar, kazandıkları zaferden kendilerine hiç pay çıkarmazlar. Yarışın ve hatta yarış pistinin onun lütfuyla mümkün olan Tanrı'nın armağanları olduğunu bilirler. Ve ne kadar uzun koşarlarsa lütuf o kadar yüce bir hale gelir. Bizimle kal. Dr. Erwin Lutzer'ın net öğretişleri bitiş çizgisini geçmemize yardımcı olur. Şimdi onun Kazanmak İçin Koşmak adlı öğretişini dinleyeceğiz. Bugün Pastor Lutzer'ın Sonsuzluğu Tanrı ile Geçireceğimizden Nasıl Emin Oluruz adlı öğretiş dizisine devam edeceğiz.
2: Sonsuzluğu Tanrı ile Geçireceğinden Nasıl Emin Olursun? Efesler 2'den lütuf neden bu kadar yücedir sorusuna ve insanın lütfu kabul etmekte neden bu kadar zorlandığına cevap arayacağız. Luther, insanın bir sarkaç üzerinde oturduğunu, gururla umutsuzluk arasında sallanıp durduğunu söyledi. Öncelikle çaresiz olanlardan, yani uyuşturucu bağımlılarından, tacizcilerden, katillerden, eşcinsellerden, zina yapanlardan ve alkoliklerden söz edeceğiz. Bu insanlar Tanrı'nın lütfunu kabul etmekte sıklıkla zorlanırlar. Çünkü kendi kendilerine, ah bir bilsen, Tanrı bana o kadar kızgın ki bu konuyu onunla konuşmam mümkün değil. Bana çok öfkeli ve öfkesini kusmak için beni bekliyor. Ah ne kadar zavallı biriyim derler. Böylece önce diğer insanlara bakarlar, sonra da kendilerine bakarlar. Ben değersizim diye düşündükleri için kendileriyle ilgili beklentilerini aşağı doğru çekerler. Bunun için de Tanrı'nın lütfunu almak onlar için zordur. İkinci tür, iyilik timsali dindar kişilerdir. Bir defasında birine şöyle bir soru sorulmuş. İşlediğin en büyük günah nedir? Şöyle cevap vermiş. Golf oynarken çok sinirlendim ve topa çok sert vurdum. Ah, bu kadar korkunç bir şey nasıl yapabilirsin? İnanamıyorum. Her şeyden önce bundan çok daha kötü şeyler yaptığını düşündüğümü söyleyeyim. Dürüst olsaydı söylerdi. Dindar tipler dürüst olmakta çok zorlanırlar. Ama ikinci tür insanlar, bunu bana uçakta anlattılar, çok sık duyuyorum. Herkes kadar benim de cennete gitme şansım olduğunu düşünüyorum derler. Önce diğer insanlara bakarlar, sonra da kendilerine bakarlar. Kendileriyle ilgili beklentilerini yukarı doğru çekerler. Çünkü kendilerinden daha kötü durumda olan en az 100 kişi sayabilirler. Böylece benim de şansım var derler. Beni dikkatlice dinle. Bu insanlar göklerin egemenliğinden daha önce sıraladığım diğer kategorideki insanlardan daha uzaktadırlar. Bu nedenle de İsa o zamanki dindar tiplere şunları söyledi. Fahişeler göklerin egemenliğine sizden önce girecekler. Çünkü hala yaptığınız iyiliklerin bir işe yarayacağını sanıyorsunuz. Böyle düşündüğünüz için kendinize bakıyorsunuz. Sizden çok daha kötü durumda olduğunu düşündüğünüz kişiler kadar kötü durumda olduğunuzu anlamıyorsunuz. Bu insanlara Tanrı'nın gözünde diğer bütün günahkarlarla aynı kategoride oldukları söylendiğinde kendilerini hakarete uğramış gibi hissediyorlardı. İlahi bir yardıma değil, dirilişe ihtiyaçlarının olduğu söylendiğinde kendilerini hakarete uğramış gibi hissediyorlardı. Bugün sizinle çok açık konuşacağım. Mesih'e vermek için değil, almak için geliriz. İyi işler düşüncesi içimize öylesine yerleşmiş ki bu konuyu daha iyi bilmesi gereken kişilerin kullandığı terminolojide bile iyi işleri buluruz. Örneğin insanların şimdi şunu yapacağım, arkadaşlarımı Mesih'e bağlı kalmaları için onları teşvik edeceğim. Bunun üzerinde biraz düşünmeni istiyorum. Mesih'e bağlı kalmak derken ne demek istiyorsun? Hristiyanlar olarak Mesih'e bağlı olmamız gerektiği doğrudur. Paulus onun bana emanet ettiğini o güne dek koruyacak güçte olduğuna eminim der. Ama bu insanların tam olarak neye bağlı kalmalarını bekliyorsun? Eskiden şu şekilde tanıklık eden bir arkadaşım vardı. İnsanları İsa Mesih'e bağlılık yemini etmeye davet ediyorum derdi. İsa Mesih'e bağlılık sözü mü? Hayran olduğum bir müjdeci var. Onun kim olduğunu bilenleriniz vardır. Bir defasında şöyle bir çağrı yapmıştı. Sizi öne gelmeye çağırıyorum. Öne gelenler Mesih'i izlemeye söz verecek. Kendi kendime ah diye düşündüm. Bazılarımız yıllar boyunca Hristiyan yaşamı sürdürüp Mesih'i izlemekte zorlandık. Şimdi bütün bu insanlardan öne gelip İsa'yı izlemelerini mi istiyorsun? Ya Mesih'i izlemeye söz verip eve döndükten bir saat sonra vazgeçerlerse, o zaman ne olacak? Beni dikkatlice dinler misin? Kurtulmak için Mesih'e geldiğinde alırsın, vermezsin. Yardım almaya gelmezsin. Kurtarılmak için gelirsin. Daha iyi olmak için gelmedin. Gerçi Tanrı'ya şükürler olsun ki daha iyi de oluruz ama sen diriltilmeye geldin. Çaresizce gelirsin. Ama mezarla konuşabilen ve ölüyü diriltebilen Tanrı'ya geldin. Sorunun hakkında ciddi bir tavra sahip olman sorununu çözmene yardımcı olmaz. Uzun yıllar önce Edgewater Baptist Kilisesi'nin pastörüydüm. Oraya eşimle birlikte 1971'de geldik. Hizmette daha çok yeniydim. Aslında kendimi hizmette hala çok yeni hissediyorum. Daha önceden planlanmış müjdeleme etkinlikleri vardı. Bunlardan birine bir çift geldi. Kim olduklarını bilmiyordum. Onları daha önce hiç görmemiştim ama bu toplantıya katıldılar ve bittikten sonra konuşmak için yanıma geldiler. Sana onların öyküsünü anlatacağım. Bir eş değiştirme kulübüne üyeydiler. Kadın İsa Mesih'e yeni iman etmişti. Bence açıkça söylenmemiş olsa da o akşam kocasını kiliseye zorla getirmişti. Orada olmak hayatta en son istediği şeymiş gibi bir hali vardı. Onlarla konuşmaya başlayınca adam, biliyorsunuz karım artık Hristiyan oldu ama bir şeyi bilmenizi isterim. Ahlaksızlığı bırakmamın hiçbir yolu yok. Şöyle devam etti. Eğer Mesih'e geleceğime ve kendime çeki düzen vereceğime inanıyorsan sana baştan söyleyeyim. Ben çok zayıfım, bunları yapamam. Hayatım boyunca ahlaksızca yaşadım. Yaptıklarımı bırakmamın imkanı yok ama, dedi, bir günahkar olduğumu ve yardıma ihtiyacım olduğunu biliyorum. Gittiğim kutsal kitap okulu beni tam olarak buna hazırlamamıştı. Ama adama bak ne diyeceğim, çaresizliğini ve ahlaksızlığa olan bağımlılığını kabul ederek neden Mesih'e kurtarıcın olarak güvenmiyorsun? Olduğun gibi gel. İnan ve Mesih'i imanla al. Bu imanın bile Tanrı'nın armağanı olduğunu bil, dedim. Sonra ona yaşam tarzını, bu akşam Tanrı'nın çocuklarından biri olduktan sonra Tanrı'yla ikiniz aranızda çözün, dedim. O da dediğimi yaptı. Edgewater Baptist Kilisesi'nin üyesi olmadıkları için onları bir daha görmedim. Olayın üzerinden haftalar geçti ve kendi kendime ah bu ucuz lütuf işleri. Adamın biri buraya geldi, dua etti ve şimdi büyük olasılıkla dua ettiği için kurtulduğunu sanıyordur ve hayatında hiçbir değişiklik olmamıştır. Eskiden olduğu gibi yaşayıp gidiyordur diye söylendim. Bunun üzerinden yaklaşık 6 hafta geçti ve o adam benimle görüşmek için kiliseyi aradı. Kiliseye geldi, hal hatır sorduktan sonra oturdu ve hizmete çağrıldığımı düşünüyorum, dedi. Moody Kutsal Kitap Enstitüsü'ne gitmek istiyorum. Sen ne dersin, diye sordu. Şoke olmuş gibi görünmemeye çalıştım. Hayretten açılan ağzımı kapattım. Kendime gelmeye gayret ettim. Moody Kutsal Kitap Enstitüsü ve diğer seçenekler üzerinde konuştuk. Birlikte dua ettik. Çıkarken benim yerimde olsan senin de soracağın soruyu sordum. Eş değiştirme kulübüne ne oldu? Ah, dedi. 6 hafta önce iman ettikten sonra Tanrı onu hayatımdan tamamen çıkardı. Arkadaşlar, lütuf neden bu kadar yüce biliyor musunuz? Lütuf yücedir çünkü Mesih'e geldiğimizde masaya günahımızdan başka hiçbir şey getirmeyiz. Mesih'e bunu gerçekten ciddiye alırsam hallederim ama senin yardımına ihtiyacım var demeyiz. Mesih'e gelmenin yolu bu değildir. Mesih'e çaresizce gelirsin. Diriltilmek için gelirsin, kör olduğun için gelirsin ve yeniden görmeni sağlaması için Mesih'i davet edersin. Sağır olduğun için gelirsin ve o duyman için sana yeni kulaklar verir. Aynı Ezgi'nin sözlerindeki gibi, tek savunmam olmadan olduğum gibi senin benim için dökülen kanınla. Augustus Taplady'nin yazdıkları ne kadar da doğru. Ellerimin emeği, yasanın taleplerini yerine getiremez. Gayretim soluk almaz mı? Gözyaşlarım sonsuza kadar akabilir mi? Günahın kefaretine hiçbir şey yetmezdi. Sen kurtarabilirsin. Yalnız sen. Ellerim boş geliyorum. Yalnızca senin çarmığına tutunuyorum. Çıplağım, sana geldim. Giydir beni. Çaresizim. Sana geldim. Lütfunla sar beni. Kirliyim, yıka beni. Kurtarıcım yoksa ölürüm. Ve işte bunun için lütuf bu kadar yücedir. Az önce dinlediğin mesaja daha başka ne eklenebilir bilmiyoruz. İsa Mesih'e olduğumuz gibi geldiğimizi kavraman ve Tanrı'nın lütfuna karşılık vermen için Tanrı'ya yürekten yakarıyoruz. Kendine çeki düzen vermene gerek yok. Dinleyenlerden bazıları ama yine de ben çok zavallıyım, çok günah işledim diyor olabilir. Tanrı'nın lütfu senin için de geçerli, bunu bilmeni isteriz. Çok fazla günah işlemediğini düşünenler, sizin için de Tanrı'ya şükrediyoruz. Ama aynı zamanda cennete aynı Mesih'e inanarak ve aynı kurtuluş armağanına ihtiyaç duyarak gidebileceğini de anlamalısın. Ve karşılıksız olduğundan herkes içindir. Bu nedenle eski antlaşmada bile "Ey susamış olanlar, sulara gelin, parası olmayanlar, gelin satın alın ve yiyin" der. Bugün kendini ne kadar çaresiz, köşeye sıkışmış, suçlu hissedersen, Tanrı da seni kurtaracak olan İsa'yı yüreğine getirmek için o kadar çok çalışacaktır. Bu kurtuluş mesajı paylaşıldığı her yerde işe yaramaktadır. Bunun için minnettarız. İnsanların ihtiyacı aynıdır ve İsa herkesin kurtarıcısıdır. İşte biz de bunun için onu sana sevinçle ve gayretle sunuyoruz. Bugün onu sizinle yüreklerimizden paylaşıyoruz. İsa senin yanındadır.
0: Sonsuzluğu Tanrı ile geçireceğinden nasıl emin olursun öğretiş dizimizin "Lütuf Neden Bu Kadar Yücedir" adlı ikinci mesajının sonuna geldik. Yarın "Onsuz Yaşayamayacağımız Armağan" adlı mesajımızı kaçırma. Kazanmak için koşmak, yaşam yarışını koşarken Tanrı'nın yol haritasını bulmana ve izlemene yardım etmek için hazırlanmıştır.
3: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: Ben çocuğuma gözüm gibi bakarken birileri gelip yüzüne duman üflüyordu. Ama artık rahatım. Bir anne olarak çocuğumun sağlığı için dumansız hava sahası hareketini sonuna kadar destekliyorum.
0: Bütün anneler de sizin gibi düşünüyordur. Eminim.
2: Elbette. Bütün annelere destek vermeye çağırıyorum. Çok önemli.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: Hoş geldiniz değerli Radyo Light dinleyicileri.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyadasınız. Nedir başka bir dünya?
1: Evet.
0: Hani böyle hayatımızda ufak tefek şeyleri değiştirerek, biraz farkındalık oluşturarak, biraz da denge sağlayarak bambaşka dünyaların kapılarını açabileceğimizi göstermeye çalışan bir kişisel gelişim programındasınız.
1: Evet.
0: Gençler, hep genç kalanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler, hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugünkü konumuz biraz çetin bir konu. Çetin bir konudan kastımız nedir? Bugün sınavlardan bahsedeceğiz.
1: Evet.
0: Hayatımızda pek çok kez sınavlarla karşılaşıyoruz.
1: Evet.
0: Ay zaten eğitim sistemimiz tamamen normalde sınavlara dayalı değil mi?
1: Evet.
0: Hani böyle sınav deyince benim aklıma...
1: Ne yazık ki.
0: Değil mi? Ne yazık ki. Burada sınav sever biri ve sınav sevmez biri olarak bugün sınavları çekiştireceğiz. Ve sınavlarla alakalı neler yapabiliriz? Bunlar neden var? Sınav fobisinin nasıl üstesinden geliriz gibi şeylerden bahsedeceğiz. Neden böyle bir konu seçtik? Çünkü bugün bizim sınavımız var.
1: Evet.
0: Gamzacığım nasıl hissediyorsun kendini?
1: Kötü.
0: Kötü. Neden kötü hissediyorsun?
1: Çok hazırlıklı yani? Değilim çünkü.
0: Çok hazırlıklı değilsin peki. Hazırlıklı olsaydın iyi hissediyor muydun?
1: İyi hissederdim
0: normalde.
1: Evet.
0: Hissederdin
1: evet.
0: Tamam. Hazırlıklı olduğun sınavlarda daha iyi hissediyorsun. Ha,
1: evet yani en azından hatırlıyorum şunları işte biliyorum bunlar rahat evet. O yüzden kendimi iyi hissedebilirdim ama iyi hissetmiyorum çünkü hazırlıklı değilim.
0: Evet zaten sınavların da genel problemi bu değil mi?
1: Evet.
0: Genel olarak baktığımızda bizim özellikle Türk eğitim sistemindeki ölçme ve değerlendirme hep böyle sınav üzerine aslında. Ama hani yurt dışında daha projeler üzerine bir şeyler üretebilmek üzerine tabii ki orada da sınavlar var. Ve çok büyük sınavlar da var. Almanya'da özellikle abitur sınavları var. Bize de ta Almanya'dan gelip sınav yapmışlardı.
1: Evet.
0: Çok felaket bir durumdu. Ama hani baktığımız zaman bugün size iki öğretmen olarak birazcık ölçme değerlendirmeden bahsedeceğiz. Ama işte şimdi öğrenciler genelde baktığınız zaman biz öğretmenler olarak ölçme değerlendirmeden bahsedeceğiz ama bugün bizim de sınavımız var. Dolayısıyla hem öğretmen hem öğrenci olarak işin iki yüzünü de evet işin iki yüzünü de anlatmaya çalışacağız normalde. Şimdi şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Çok da detaylı yapmadan önce girişi. Neden sınavlar var?
1: Evet.
0: Çünkü neden sence sınavlar var? Önce sana sorayım.
1: Çünkü bazı konularda kendimizi test etmemiz gerekiyor.
0: Hı-hı.
1: Yani bir şey gibi geçenlerde konuşmuştuk. Ritüeller önemlidir.
0: Hı-hı.
1: Hani bir şeyleri atlattığımızı bilmek onun netleştiğini gösteren bir şeydir.
0: Hı hı.
1: Sınav da aslında öyle. Yani bir şeyleri öğrendiğimizi gördüğümüz, onunla yüzleştiğimiz bir yer.
0: Hı hı. Hı hı. Sınavlar iyi midir, kötü müdür sence?
1: Yani aslında iyi. Sadece hazırlıklı olmadığın zaman kötü. Aslında iyi bir şey. Çünkü gelişiminizi görüyorsunuz. Yani kendinize karşı dürüst olduğunuz bir alan. Ki dürüstseniz, kopya çekmiyorsanız... ki olmamalı. Yani doğru olan bu aslında. O zaman ne oluyor? İşte evet tamam ben kendime karşı gösteriyorum. Ben bunları bilmiyorum. Bunları da biliyorum. Ve ne yapmam lazım? Demek ki bunları daha fazla biraz daha çalışmam gerekiyor. Onların üzerinde biraz daha durmam gerekiyor. Bildiğim kısımlar içinde kendimi tebrik edebilirim. Güzel bunları öğrenmişim. Evet bunlar bir yerde duruyor diyebilmek için. Keyifli aslında güzel bir şey. Ama... Zamanınızı doğru kullanmanız gerekiyor, ortamınızı doğru şekilde oluşturmanız gerekiyor, emek harcamanız, çaba harcamanız gerekiyor ve önemsemeniz gerekiyor yaptığınız şeyleri. Ben önemsemediğim için değil ama belki zamanımı çok doğru kullanamadım ama birazcık da ortamımla alakalı mümkün olmayan şeyler vardı. O yüzden bu sınav için çok çok iyi şeyler beklemiyorum.
0: Hayır yok itiraf edelim tatillere gittik.
1: İş tatili ama.
0: Gezdik, eğlendik, geldik falan.
1: Evet.
0: Tamam. Peki şimdi bir yanımızdan bugün bir yanımız öğretmen, bir yanımız öğrenci olarak size bir şeyler anlatacağız. Şimdi öğretmen kimliğime bürünerek size sınav türlerinden bahsetmek istiyorum.
1: Evet.
0: Sınavlar neden varlar, neden iyi ya da neden kötü? Bunları öncelikle tartışalım bir. Şimdi sınavlar normalde 3 şekilde vardır ve Bir tanesi önceden yapılan sınavlardır. Bunları seviye belirleme sınavları gibi düşünün. Mesela dil öğreneceksiniz. Yani iyi kötü bir kulak dolgunluğu var. Çoğunlukla tamamen sıfırdan, başlangıç düzeyinden başlamıyoruz. Ya da hani başlasak bile o zaman da bu seviyeden başlamamız gerektiğini biliyoruz. Çünkü neden? Ne bileyim, bir kursa gittiğimiz zaman seviyelere göre ayrılıyoruz. Ya da işte yani herkesin bir şeye başlama düzeyi farklı. Aynı şekilde spor yaparken bile, tamam o bir sınav değil belki ama bir ön ölçüm yapılır. Kas oranınıza ya da daha önceden hazır bulunmuşluğunuza, buna hazır bulunuşluk diyoruz. Daha önceki spor geçmişinize vesairenize göre bir program verilir. Evet, belki sizi yeniden alıştırmak üzere yine hafiften başlayabilir program. Ama gidişatınızı daha önceki hazır bulunuşluğunuz belirleyecektir. Dolayısıyla ilki sizin hazır bulunuşluğunuzu, yani hangi aşamadan işe başlayacağınızı ölçmek için önceden yapılan sınavlardır. İşte yani bunlara göre sizin zaten sınıflarınız belirleniyor. Ne kadar yoğunlukta çalışacağınız belirleniyor. Amaçlarınız belirleniyor vesaire. Hani eskiden dershaneler vardı, dershanelerde proje sınıfları olurdu. Bakarlardı bu çocukta potansiyel var, proje sınıfını alalım. Ondan sonra insanların canına okunurdu o proje sınıflarında. Beni de almışlardı, ben sonra çıktım, dedim ben böyle bir şey istemiyorum. Neden? Çünkü benim hedefim, ben konservatuar okuyacağım, sadece barajı geçmem gerekiyor. Ben neden fizik öğreniyorum? Bu arada da dilciyim ben, yani sözelciyim. Neyse, dolayısıyla öncesinde böyle bir sınav türü var. Bu sınav yararlı mı değil mi? Şimdi tek tek bu sınav türlerine göre. Sence seviye belirlemek iyi midir? Şimdi öğrenciler yani geldi senin sınıfına.
1: Evet.
0: Bir kısmı daha hiç çizgi çizmeyi bilmiyor. Bir kısmı ama temel sanat eğitimini almış. Önceden bilmek ister misin kimin ne yapabildiğini?
1: Yani evet, ama şuna karşıyım ben. Yani böyle bir proje sınıfı oluşturup da diğerlerini ayrıksamak biraz bana şey geliyor. Diğerlerini kötü hissettirmek açısından hoş bir şey değil diye.
0: Bunun için yapılan şey şu: normalde o sınıfları mesela A en iyi, B daha kötü, C daha da kötü gibi yapmıyorlar. Siz mesela K sınıfındasınız ve proje sınıfı olduğunuzu bilmiyorsunuz. Yani karışık bir şekildemiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Ama tabii biz öğrenciler olarak sınıflardan çıkıp sen kaç aldın, sen kaç aldın diyerek not ortalamalarına falanlara göre bunu anlayabiliyoruz normalde.
1: Evet, ama bazı böyle yapan okullar var ve gerçekten bence diğer çocukların motivasyonunu düşüren, hatta daha artık bir şeylerden vazgeçmelerine sebep olabilir diye de düşünüyorum hatta.
0: Evet, şimdi normalde bu aslında bir, burada yapılmak istenen aynı seviyede olduğunuz kişilerle gidin ki size daha zor ya da çok fazla zor ya da çok fazla kolay gelmesin. Normalde yapılmak istenen şey bu. Bunun olumlu yanları var. Evet, o kişilerin orada ilerlemesini olumlu yönde etkiler. Olumlu diğer bir yanı, öğretmenin hazırlığını belirler. Çünkü ne bileyim, mesela sen tamamen başlangıç seviyesinde bir sınıfa giriyorsan eğer, hani çizgiden başlarsın, anlatabiliyor muyum? Temel sanat eğitiminin en temelinden başlarsın ama biliyorsan ki o sınıftakilerin hepsi zaten bunları görmüş, o zaman belki daha ne bileyim gölgelendirmeden başka bir şeyden girebilirsin konuya gibi. Yani normalde yapılmaya çalışılan şey bu.
1: Evet.
0: Ama olumsuz yanı ne bunun? Daha önce hatırlıyorsanız motivasyonları vesaire bir şeyleri anlatırken söylemiştim bunu. Bir sınıfa sürekli siz başarılısınız, siz başarılısınız deniyor. Aslında iki sınıfta bu arada 70 ortalamalı sınıflar. Diğer 70 ortalamalı sınıfa başarısızsın, başarısızsın deniyor. Bir süre sonra bakılıyor ki başarısızsın denenin not ortalaması daha düşüyor, başarılısın deneninki yükseliyor. Yani siz etiketlediğiniz zaman öğrencileri sen başarılısın ya da başarısızsın diye o yöne doğru çekebiliyorsunuz. Aynı plasebo etkisi gibi başarı etkisi de bu şekilde manipüle edilebiliyor. Dolayısıyla aslında bu sınavların, bu belirleyiciliğinin mümkün olduğu kadar alt düzeyde tutulması lazım. Ama dil öğreniminde tabii ki herkesi aynı sınıfa alamayız. Çünkü yani onların gelişimi için doğru olmayacaktır. Kısa bir ara verelim. Sonra diğer sınav türleri ve ne yapmamız gerekiyor kısmıyla devam edelim. Bu arada eğer konu önerileriniz varsa,
1: yorumlarınız, sorularınız, farklı konu fikirleriniz varsa lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan sizlerleyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Gençler, bugün sınavlardan bahsediyoruz. Ve sınavlardan bahsederken burada hem öğretmen hem öğrenci olarak
1: varız.
0: Evet. Bugün sınavımız var. İkimiz de çok inanılmaz heyecanlıyız. Böyle yavaştan karınlar karıncalanmaya, kalp daha hızlı çarpmaya başladı. Evet, çıkışta sınava gideceğiz, bakalım neler olacak. Sınavlardan bahsediyorduk, iyi yanları, kötü yanları ve türleri. İlk başta dedik ki önceden yapılan seviye belirleme sınavları var. Bunların iyi yanları, kötü yanları. Sonra ikinci tür aslında o dönem içerisinde yapılan hani ara sınavlar. Hani bu normalde üniversite öğrencileri için diyorum, vizelerimiz vesaire böyle sınavlar. Çünkü onun sonrasında yine devam ediyor konular ve tam olarak kalmıyoruz. Yani onu kurtarabilme olasılığımız var. Biz de umarız bugün kalmayacağız, bakalım. Daha sonrasında bu sınavların normalde bir yere kadar gelinmiş, bir şeyler öğretilmiş ve bunların ölçmesi, değerlendirmesi yapılıyor. Sen sever misin vize sınavını?
1: Yani işte dediğim gibi ya, önemli. Gerçekten önemli. Çünkü sonuçta bilgilerinizi ölçüyorsunuz. Kendi çabanızla yüzleşiyorsunuz. Önemli ama hoş mu? Çok hoş olduğunuzu söylemeyeceğim yani.
0: Böyle ama şeylerde bazı insanlar diyor ki mesela daha fazla, keşke mesela iki vize bir final olsaydı. Bazıları da diyor ki keşke sadece finali yapıp geçsek. Aynı şekilde üniversite sınavı için. O yüzden de yani bu eğitim sisteminde de bazen öyle değişiklikler yapıldı. Tek bir sınav olsun. Bazıları da diyor ki hayır, tek bir sınavla işte insanların geleceği belirlenemez.
1: Evet, bence de doğru.
0: O yüzden hani iki vize bir final, bir vize bir şey, bir sözlü, üç yazılı vesaire böyle gitgide dallanıp budaklanıyor. Şimdi bu tür sınavların normalde amacı, ben de pedagojik formasyon alırken dedim bunlar öğrencilere herhalde, yani tek amaç öğrenciler çalışsın, motive etmek. Hı hı. Çünkü biraz olumsuz motivasyon da kullanmak zorunda kalıyoruz. Başka şekilde çalışılmayabiliniyor belki de. Sonra şöyle bir şey öğrendim ve bu bana çok ilginç geldi. Hep bahsettiğim kuzenim, Almanya'da okuyan kuzenim. Notların nasıl dedim? Not yok ki dedi. Nasıl yani? Yok. Sadece geçti ve geçmedi var. Yani bir şey almaya çalışmıyorsunuz. Puan yok. Geçti var, geçmedi var. Geçmediyse, başarısız eğer, dersi tekrarlıyorsunuz. Onun haricinde çalışmanız çalışmamanız sizin sorumluluğunuzda. Ve projeyi üretip üretmemeniz, o dersi bir sonraki seneye bırakıp bırakmamanız, her şey sizin kontrolünüzde. Çünkü insanları aldıkları hani sayılara göre değerlendirmiyorlar. Ezbere bir ders de yok zaten, sadece proje üretiliyor. Özellikle de bu bir sanat okulu olduğu için zaten not vermenin doğru olmayacağını savunan bir eğitim sistemi varmış. Şimdi bu öğrenciler bu şekildeyken çalışmıyorlar mı? Doğrusunu söylemek gerekirse çalışıyorlar. Demek ki belki de sınav olmadan da normalde öğrenciler çalışmaya itilebilir. Bilmiyorum. Evet. Sen mesela hiç sınav olmasaydı çalışır mıydın?
1: Evet, yine çalışırdım.
0: Bazen böyle
1: çünkü
0: bir zaten ilham
1: bunu
0: geliyor.
1: Öğrenmek istediğim için yapıyorum. Yani hani diploma alayım diye yapmıyorum. O yüzden de çalışırdım, evet.
0: Ben böyle sorduğumda öğretmenimize hani neden sınavlar var? Dedi ki ara sınav aslında öğrenci için değildir, öğretmen içindir. Ara sınavların olmasının sebebi normalde şuymuş. Biz öğretmenlere, ki ben de böyle kullanıyorum öğretmenleri zaten, şunu gösteriyor. Ben doğru öğretebiliyor muyum? Sınıfın genelinde hani dikkat eden ortalama öğrenci ilerleyebiliyor mu? İlerleyemiyor mu? Eğer ilerleyemiyorsa benim strateji değiştirmem gerekiyor. Bazen tabii ki müfredatı değiştiremiyoruz da, yani aynı hızda gitmek zorundayız. Ama belki biraz daha görsel mi kullansam, biraz daha şuna mı eğilsem, buna mı eğilsem, bu konu anlaşılmış, bu konu anlaşılmamış, şunu tekrarlamam lazım vesaire gibi bir fikir ortaya çıkarıyor. Ve bir sınavdan sonra ben kendi stratejimi değiştirebiliyorum, neyi tekrar edeceğimi anlayabiliyorum. Onu bırakın, mesela bazen öyle bir şey oluyor ki benim çok zor zannettiğim bir konuyu öğrenciler inanılmaz derecede kolay bir şekilde anlamış oluyor. Tam tersi, çok basit sandığım bir şeyi hiç anlamamış oluyorlar. Ve tek tek de öğrencilerle geri bildirimle konuşma ihtiyacı duyuyorum. Çünkü sınav sadece yargılamak için değil. Nasıl ki bütün iletişim şeylerinde diyoruz ya böyle, yani derslerde falan diyoruz. Yargılamayın, yargılamayın, yargılamayın. Sınavın da yargılar düzeyde olmaması gerekiyor. Sınavın bize sadece bir ayna tutar şekilde olması gerekiyor. Bu benim de sınavım. Yani öğrencilerin geçmesi, eğer bütün öğrenciler kalıyorsa bende bir problem var. Ya dersleri anlatamıyorum, ya öğrencileri motive edemiyorum, ya da sınav sorularının alakası yok öğrettiklerimle. Hı hı. O yüzden bazen öğretmene yol gösterici olması gerekiyor. Ayrıca bu tür sınavlarda yapılması gereken şey, yani sınav sırasında da öğrenmek. O yüzden açık kitap sınavları çok yararlıdır.
1: Evet.
0: Almanca 2 sınıfıma açık kitap sınavı yaptım. Önlerindeydi her şey. Yani her şeyi kullanabiliyorlar. Sadece elektronik bir şey kullanamıyorlar. Ve o sınav sırasında bayağı bir kelime öğrendiler. Çeviri yapmayı öğrendiler. Her şeyi bir araya getirmeyi öğrendiler. Gerçekten çok işlerine yaradı. Sonra onlardan da çok iyi geri bildirim aldım. Önemli olan bir öğretmen sınav öncesinde, sınav sırasında ve sınavdan sonra da o sınav hakkında öğretmeye devam etmeli. Ve bir öğrenci sınavda bunu yanlış yapmışımı gördüğü zaman doğrusunu nasıl yapabilirdim mi görebilmeli. Hani sadece notunu verip geçmemek gerekiyor. O yüzden değerli öğrenciler, sınav sırasında öğrenmeye devam edin. Ha şunları bilmiyormuşum, demek ki bunlara çalışmam lazım gibi bir şey size anlatması gerekiyor sınavın. Aynı şekilde bunu da hocaya götürüp, hocam şunu tekrar anlatır mısınız, ben bunu anlamamışım diyebilmek gerekiyor. O yüzden de aslında sınav kağıtlarının vesairelerin öğrenciye bizim zamanımızda verilmeyebiliyordu bile. Çünkü arşiv odalarında saklanıyordu.
1: Hı hı.
0: Ama biz mesela şu anda öğrencilere veriyoruz. Öğrencilerde kalıyor kağıtlar. Sürekli olarak görüyorlar şunu yanlış yapmışım. Ve bu puan neden kırılmış benden, onu öğrencinin spesifik olarak bilmesi gerekiyor.
1: Evet.
0: O yüzden gidip de öğrenciler, öğretmenlerinize sorun. Hocam bu puan nereye gitti diye. Sen yapar mıydın böyle öğrenciyken?
1: Evet, yani işte hani neden böyle oldu diye soruyordum, evet.
0: Yoksa nasıl öğreneceğiz?
1: Evet, yani özellikle matematik sınavlarında.
0: Hadi kısa bir ara verelim. Sonra diğer tür sınavlar, bir de nasıl, neler yapabilirizle devam edeceğiz.
1: Evet, bu arada sizin belki sınavlarla ilgili hikayeleriniz varsa ya da farklı konu fikirleriniz varsa bizle paylaşmak istediklerinizi yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra sizlerleyiz.

0: sınavları var. Neleri iyidir, neleri kötüdür. Sonra dedik ki bir ara sınavlar var. Bunların neleri iyidir, ne olması lazım? Ve öğrenciler ne yapabilir? Gidip dedik ki öğretmenlerinize sorun, ben burada neden puan kaybettim? Lütfen sınavı sadece olmuş, bitmiş, geçmiş, sadece not alınan bir şey olarak görmeyin. Bir öğrenme aracı olarak görmeye çalışalım. Evet. Biz de öğretmenler olarak bir geri bildirim aracı olarak kullanıyoruz aslında. Ona göre öğretme hızımızı, neleri tekrar etmemiz gerektiğini vesaire belirliyoruz.
1: Evet.
0: Çok uzattık buraları galiba. Sonraki sumatif dediğimiz yani son, final sınavlarıdır.
1: Hı
0: hı. Bu sınavlar işte bir şeyler öğretilmiştir. Artık hani yeterlik sınavı gibi bir şeydir. En son sınavlarımız ya da işte finallerimiz ya da eğer dil öğreniyorsak işte A1'i bitirme sınavı, sertifika sınavları vesaire bu kategoriye giriyor. Burada artık bizim için önemli olan şey o notu almak olmuş oluyor. Yani sonuca odaklanıyoruz. Çünkü bir daha muhtemelen öğretmeni görmeyeceksiniz. Yani o ders ya bitmiş oluyor ya o kurs bitmiş oluyor. Dolayısıyla buradaki ana amaç tamam neyse ne şimdiye kadar öğrendik artık ne biliyorsak ortaya koymak.
1: Evet.
0: Ve genelde liselere giriş sınavları, üniversitelere giriş sınavları ya da işte başka askeri liselere vesaireler vesaireler hep bu yönde oluyor genelde.
1: Hı hı.
0: Bazıları tekrarlanabiliyor üniversite sınavı gibi yetenek sınavı gibi şeyler. Bazıları tekrarlanamıyor. Yani liselere giriş sınavını bir kere geçemediyseniz ya da ne puan aldıysanız onunla devam etmek zorundasınız. Ki çok genç yaşta çok büyük bir yük aslında. Şimdi bu sınavlarda da yapılması gereken şey bir. Hayatınız buna bağlıymış gibi davranmayın. Evet, hayatınız buna bağlı. Sizin için önemli olan şey sonuç değil, süreç olsun. Yani sınavı değil, sınav öncesindeki çalışma düzenini yönetebilmek gerekiyor. Bu açıdan yani neden böyle? Çünkü o sınav anında artık hani vahiy inemez değil mi? Neticede çalışmış olmamız gerekiyor. Yapılabilecek hiçbir şey yok. Çalışmadıysak o sınavda panik olacağız. Çalışmadıysak elimiz ayağımız titriyecek vesaire. Tabii ki sınavlar bize belirli bir duygusal yük, stres koyuyor. Bu ayrı bir mesele. En sonunda bu sınavın olduğunu bilerek o ders çalışma sürecimizde gerçekten küçük adımlara bölmemiz gerekiyor. Hani hedef koyarken falan diyorduk ya, evet bir hedefimiz var büyük ve hareket planımız var. Yani bu o koca hedefe ulaşmak için bugün ne yapabilirim küçük bir adım olarak? Aynı şey sınav için geçerli. Bu sınavı geçmek için bugün ne yapabilirim? Klişe olarak söylenen şey her gün düzenli çalışın olabilir. Özellikle dil öğrenirken evet tabii ki de. Ama yapamıyorsanız da genel olarak haftanın belirli bir saati şu kadar zaman çalışacağım gibi bir hedefiniz olmalı. Ve bunun genelde saatle değil de odaklanmayla ölçülmesi gerekiyor. Yani evet ben 2 saat sadece başına vıdı vıdı vıdı vıdı okuyabilirim bir kitabı ve çalıştığımı iddia edebilirim. Ama benim sınavdan önce kendimi sınamam lazım. Bazen öğrencilerime diyorum ezberlediniz mi? Ezberledik peki. Soruyorum hatırlamıyor. O yüzden diyorum ki birbirinizi test edin.
1: Hı hı.
0: Kendinizi test edince kendimizi kandırmak kolay. Birisinin size sorması gerekiyor. Kelimeleri, bir şeyleri kendinizi test edin. Artık yapay zeka size benzeri sorular çıkarabiliyor. Bana şu konuda soru çıkarır mısın? Sorsun ve kendiniz anlatmaya çalışın. Her şeyin bir provasının yapılması lazım.
1: Hı hı.
0: O yüzden deneme sınavları var.
1: Hı hı.
0: Ama aynı şekilde sunum, proje sunumu yapacaksınız. Onun da denemesini yapmanız gerekiyor kendiniz evde. Ve bu denemelerin de mümkün olduğu kadar gerçek alanlarda yani gerçek bir ortamda yapılması lazım. Dolayısıyla hani okullardaki deneme sınavları falan haricinde kendiniz de kendinizi sınarken doğru düzgün masada oturup falan yaparsanız daha ciddiye alırsınız. Ne kadar bir şeye alışırsanız, ne kadar tekrarlarsanız panik o kadar gidecektir. Aynı şey sahne için geçerli.
1: Hı hı.
0: Böyle konservatuvarda falan okuyan arkadaşlar hep bize öğretmenler şey derdi. Sahnede oturarak mı söyleyeceksin? Oturarak çalış o şarkıya.
1: Hı hı.
0: Ayakta mı söyleyeceksin? Ayakta çalış. Ne kadar gürültü olacak? O ortamı bir bil, ona göre çalış. Çünkü aksi takdirde mesela diyelim hep böyle çok rahat bir ortamda çalışıldı. Bir kere biz bunu koroda yaşamıştık değil mi?
1: Hı.
0: Ondan sonra ne zaman ayağa kalktık? Ay herkesin orası burası tutuldu. Zorlandı herkes vesaire. Sonra dedim ki hayır.

0: Her seferinde bu çalışma normalde konserde ne kadar uzun sürecekse o kadar uzun sürecek ve konserde nasıl durulacaksa öyle durulacak. Çünkü bunların hepsi pratik. Siz nasıl yapıyordunuz çizim sınavlarında? Nasıl hazırlanılıyor?
1: Normal oturarak, yani elinde Duralit'in tahta üzerinde işte kağıdınla birlikte bir tutuşu vardır onun, böyle hafif bir açıyla o şekilde tutarak çizersin. Yani evet, o şekilde mesela sürekli masaya koyarak çizdiğin ya da özel bir masanız varsa, öyle bir ortam olmadığında örneğin, ona alışkın değilseniz eğer zorluk çekebilirsiniz.
0: Yani sonuçta siz de normalde sınavda nasıl yapılıyorsa o şekilde
1: yapıyorsunuz.
0: Evet,
1: bir Duralit'in olması gerekiyor. Çünkü özel masalar yoktu mesela ve çok fazla kişi girdiği için yemekhanelerinde yapıyorlar. Ve o yüzden de özel olarak bir şövalye üzerinde çizemiyorsunuz. Elinizde Duralit'i tutarak yapmanız gerekiyor. Ve yaklaşık 1,5-2 saatinizi tamamen o şekilde geçirmeniz lazım.
0: Yani bu bile ne kadar önemli. Normalde yetenek sınavı ve sizde koca bir mimar masası varsa ve öyle çiziyorsanız,
1: evet,
0: ya da hep bu şekilde çizmeye alışıksanız, sonradan elinizde Duralit'i tutuşturduklarında bu nasıl tutulur? Aha. 2 saat benim kaslarım bunu tutup bir yandan üste çizerek, çünkü oynuyor olacak, o kadar sabit tutamayacaksınız.
1: Evet.
0: Nasıl onun hakimiyetini sağlayacağım? Bu bile ayrı bir mesele.
1: Hı-hı.
0: Yani şu bile ayrı bir mesele sahne sanatları için. Mikrofonun, yani eğer normalde mikrofonluysa konser ya da sınav, mikrofonu nasıl tutacağız? Nereye, ne kadar yaklaştığımda ne kadar ses çıkıyor? Mikrofon olunca işlerin bozulmaması gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani o sınavda ya da konserde, performans sırasında ya da sınavda nasıl bir şey yaşanacaksa aynısının simüle edilmesi gerekiyor önceden.
1: Kesinlikle.
0: Hadi kısa bir ara verelim. Ondan sonra tekrar dönelim.
1: Evet, bu arada lütfen bugünkü konuştuğumuz konuyla alakalı yorumlarınızı, farklı fikirlerinizi ya da başka böyle hikayeleriniz varsa paylaşmak istediğinizi yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş
0: Radyo
1: geldiniz.
0: Light dinleyicileri, başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün sınavlardan bahsediyoruz. Gençler, hep genç kalanlar. Sınavlar sadece gençler içinde değil, artık ömür boyu öğrenme çok moda ve hepimiz sürekli sınavlara giriyoruz. Kariyerimiz içinde de sınavlara giriyoruz. Bazen böyle hani kariyer içi eğitimler oluyor vesaire. Onun haricinde bir neden sınavlarla alakalı farkındalık oluşturmak önemli? Bunu anlatmak istiyorum. Bir kuzenim var, bende de ama çok kuzen var, sürekli bir kuzen anlatıyorum. Efendim, bir kuzenim var, gayet de başarılı ve bütün konulara hakim olmasına rağmen sınav fobisi olduğu için müşavirlik sınavına girecekti. Gayet de geçebilecek, hem tecrübeye hem bilgiye sahip. Ama her seferinde sınava girdiğinde midesi bozuluyor, bayılıyor, bir şeyler oluyor. Bir türlü sınavda hani normal dümdüz oturabilecek hale kendisini getiremediler. Sonra düşündük, yani neden böyle? Ve şunu gördük. Birincisi, bu konuda yapabileceğiniz şey, kendinizi yargılamaktan vazgeçin. Bir sınavı kazanabilmek, kazanamamak. Bakın, kazanabilmek diyoruz. Bu kelime bile yanlış. O sınavı geçmek hiçbir şekilde sizin hayatınızın sonu değil. Üniversite sınavında istediği yeri tutturamadığı için depresyona giren kişiler biliyorum. Halbuki normalde eğitim sisteminde aynı kariyeri başka bir üniversiteyle gerçekleştirmek de mümkün. Çünkü artık okul isimleri vesaireler değil önemli olan, sizin portfolyonuz. Evet, notlarımız etki ediyor. Bu bir gerçek. Ama diğer yandan daha basit bir okula ya da daha az puanlı bir okula gittiğiniz zaman diğerinde, başka bir okulda okusaydınız olacağınızdan daha az başarılı olmuyorsunuz. Eğitimde başarı sizin kendinizi geliştirmenize, portfolyonuza, pratik yapmanıza ve iletişiminizi hani güçlendirmenize, networking dediğimiz ağınızı oluşturmanıza ve yurt dışı ile olan bağlantınıza, yani bütün dünyaca onu yapabilir hale kendinizi getirmenize bağlıdır. Yani eğitiminizin kariyerinizle olan alakası bakıldığında en az sınavla alakalı. X okul olmaz, Y okul olur, Z okul olur. Bir şekilde o şeyi okuduğunuzda eğer ciddiye alıyorsanız kendinizi geliştirerek aynı X okuldaki getiriyi sağlayabilirsiniz. Şimdi bu kuzenimin bu paniğinin içerisinde birkaç başka şey daha vardı. Birincisi, sınav günlerini olağanın dışında yaşama alışkanlığı. Benim sınavım var paniğiyle o bütün haftayı böyle zindan etme alışkanlığı. Sınavın var, yarın şunu yapma, bunu yap, onu yapma, bunu yap alışkanlığı. Bir de o sınav günü ve öncesinde sanki bir şey değiştirmek gerekiyormuş gibi vitamin apı almak, bilmediğiniz ilaçlar içmek, normalde alışık olmadığınız şeyler yapma alışkanlığı. Bunların hepsi bizim kültürümüzde bol bol var. Bunların yapılmaması gerekiyor. Sınavlar hayatımızın normal olağan aynı gidişinde aynı parçasıdır. Değil mi? Bugün de aynı bir parçası mı? Örnek davranış. Örnek davranışa geçelim. Bugün sınavımız var diye programı iptal etmemiz yanlış olurdu. Normalde bir günümüz nasıl geçiyorsa aynı şekilde o gün geçip sonra sınava gitmeniz gerekiyor. Normalde ne yiyorsak onu yemeliyiz, ne içiyorsak onu içmeliyiz. Aman işte şöyle şeyler görüyorum. Sınavda daha işte enerjim olsun, uyanık olayım, zihnim açık olsun diye enerji içeceği içtim. Evet, anksiyete yaptı. Kahve içtim, anksiyete yaptı. Neden? Normalde bunları içmiyorsun. Ve sadece o gün denediğinde sana ne gibi bir etkisi olacağını bilmiyoruz. Değil mi? Neden denemek için böyle bir günü seçelim? Hayatımızda işte sınav var, o yüzden şöyle şöyle ya ciddi giyineyim. Sizi rahatsız eden herhangi bir değişiklik yapmamanız gerekiyor. Normalde ne giyiyorsak o, ne yiyorsak o, ne içiyorsak o ve eğer mesela sabahsa sınav ve sabah uyanmaya alışık değilseniz 3 hafta öncesinden o saatte uyanmaya başlamanız gerekiyor. Her şey sizin normaliniz olmalı. Nasıl bir ses ortamında çalışıyorsak o, sürekli ben eğer müzik dinleyerek sınav çözmeye alışıksam müzik kulağımda olmayınca odaklanamayacağım. Müzik dinleyebilecek miyim o sınavda? Her şeyi reel sınava göre ayarlamak gerekiyor. Bakalım evet. Gamzacığım, normalde giyindiğin gibi giyindin mi bugün?
1: Gayet tamam. Normal.
0: Tamam. Günün günlük. Normal devam ediyor mu?
1: Ediyor.
0: Evet. Tamam. Güzel. Özellikle anksiyetesi olanlar lütfen kafein ve tein içeren içeceklerden uzak evet. durun.
1: Gerçekten bunlar kahvedir, anksiyete yapıyor.
0: Çaydır. Yani bilmediğiniz şeyleri içmeyin, yemeyin. Alışkın o ayrı mesele. Ayrıca da özellikle kafein tüketimine dikkat edin. Çünkü anksiyete nedir? Normalde olacağınızdan daha telaşlı olursunuz.
1: Evet.
0: Ve tabii ki de yani o durumda vücudunuz savaş kaç modunda olur. Dolayısıyla kanınız vücudunuza yani tam olarak iç organlara doğru çekilir. Elleriniz, ayaklarınız daha az kan gittiği için buz gibi olur. Dudaklar morarır, titrer. Öyle olunca tansiyon yükselir. Gözleriniz kararır. Daha mantıklı şekilde düşünemezsiniz. Şimdi kendimizi neden normal şartlarda bir duruma sokmak varken bu hale getirelim?
1: Katılıyorum.
0: Değil mi?
1: Evet, tam olarak öyle.
0: Yani ondan sen bugün çok kahve içtin mi?
1: Yok, sadece bir tane sabah.
0: Demek ki panik olmayacaksın. Bu iyi bir şey.
1: Evet.
0: Hadi kısa bir ara verelim, sonra son bölüme geçelim.
1: Bu arada lütfen sizler de bize yazın. Farklı sınav hikayeleriniz varsa, bu konuyla ilgili paylaşmak istedikleriniz varsa lütfen bizle paylaşın, yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan birlikteyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün sınavlardan bahsettik. Dedik ki işte bir önce seviye belirleme sınavları var, ara sınavlar var. Yani işte kümülatif sınavlar var, sumatif sınav, ama böyle bu şekilde anlatmamıza gerek yok değil mi? En son yıl sonu sınavlarımız var. Bunlardan ne beklenir? Öğretmenler bunlarla ne yapmalı? Özellikle başlangıçta öğrenciler ne gibi, hani ara sınavlardan sonra neler yapmalı, bunlardan bahsettik. Sonra sınavlara girerken, hani en son sumatif yani sonuç sınavlarına girerken neler yapılmalı dedik ki, normal hayatınızda ne yapıyorsanız onu yapın. Eğer bir değişiklik olacaksa, mesela sınav çok erken saatte ve siz normalde hiç erken kalkmıyorsunuz diyelim. O durumlarda 3 hafta öncesinden uyku düzeninizi oraya çekmeniz gerekiyor. Asla normalde yemediğiniz bir şey yemeyin, içmeyin dedik ve eğer anksiyeteniz varsa, yani böyle panik oluyorsanız, aşırı heyecanlıysanız kafein içeren, bunlar neler, işte kahve, çay, enerji içeceği, güya uyansın diye enerji içeceği veriyorlar. Sonra kalpler güm güm güm güm güm güm güm atıyor. Bunun fizyolojik sonuçlarından bahsettik az önce. Böyle şeyler içilmemesi lazım. Aynı şekilde normalde yemediğimiz şeyleri sabah sabah veriler, çok rica ediyorum, lütfen yapmayın. Ve bir de çok tatlı yemeyin. Şöyle bir şey çıkıyor, yani nereden çıkıyor bu anlamıyorum. Beyin şeker yakıyor diyerek sabah sabah küp şeker çiğneten veli biliyorum ben. Yani yapmayın böyle şeyler. O kan şekeri birden çıkacak, sonra birden düşecek. Kendinizi birden çok iyi, birden çok kötü hissedeceksiniz. Acıkacaksınız sınavın ortasında. Lütfen şeker dengelerinizi, insülin direncini dengeli bir şekilde koruyarak girin sınavlara. Bunlar gerçekten dikkatinizi dağıtacak şeyler. Çünkü sınavın ortasında uykunuz gelir. Evet, bunlardan bahsettik ve şimdi başka bir şeyden bahsedeceğiz. Sınavlarda normalde neden kopya çekmememiz gerekiyor? Kendimize sahte başarılar oluşturmayalım. En son bu tatsız konuya değineyim. Evet, notlar, not ortalamaları önemli. Özellikle de hani bize bazı puanlar kazandırıyor ya da yurt dışında başvururken not ortalamamız önemli, GPA'yımız. Genel not ortalaması. Tamam, evet, haklısınız. Ve bazı öğretmenler gerçekten biraz zorlayıcı, çetin öğretmenler olabiliyorlar. Bu konuda da haklısınız. Ama bir, kendimizi test ederken, hani cevap anahtarına baktık sonra kendimizi kandırıyoruz. Ya sadece iki yanlışım çıktı. Hayır, öyle değil. Gerçekle yüzleşmemiz gerekiyor. Öncesinde deneme sınavlarında. Bu bir. İkincisi, eğer o sınavlarda biz kopya çekersek sonradan ana sınava girdiğimizde ne olacak? Sonra bahane uydurmaya başlayacağız. Ay işte çok heyecanlıyım, ondan olmadı vesaire. Kendimizi böyle bir duruma sokmayalım. Neysek oyuz. Diğer kısım, neysek o iyi. Onu geliştirmeye çalışacağız.
1: Evet.
0: Yani birileri 100 üzerinden 90 alıyor ve siz 60 alıyorsanız, bu sadece size şunu göstermeli. Bu, eğer sınavda size gerekiyorsa üzerine titremeniz gereken, biraz daha üzerine düşmeniz gereken bir konu. Eğer gerekmiyorsa demek ki sizin yeteneğiniz bu yönde değil. Nerede daha başarılıysanız oraya ağırlık verin. Yani bu envanterler, ne mesleği seçeceğimizle alakalı konular çok önemli. Bu testleri yapın ve ona göre bir üniversitede, bazılarımız belki üniversitede değil, ona göre bir meslekte daha başarılı olacağız demektir. Kısacası benim mesela matematiğim çok iyi değildi. Sınav için ben matematik çalıştım, üniversite sınavı için. Hatırlıyorum, 22 tane soru yaptım, geri kalana da bulaşmadım hiç. Yani belki fikir yürütebilirdim, gerek yok. 22'si doğru çıktı. Ömrümün matematiği bu kadar. Evet, saçma gelebilir ama bazen sadece o sınav için yapılması gereken, hani yapılacaklar listesinde işaretlenecek bir şey. Evet, bunları kazanacağım. Bunun karşılığı şu kadar puan gelecek. Bazı şeyleri birazcık, hani nedir ona, getiri götürü olarak bakmak lazım. Bu çabayı sarf ettim, bu kadar puanı aldım, bitti. Bazen sorgulamamız bir işe yaramıyor. Çünkü eğitim sistemini değiştiremiyoruz. Kendimiz içinde ne kadar rahat ettirebilirsek kendimizi, o kadar iyi. Matematiği çalışmanın eğlenceli yollarını bulmaya çalıştım kendime. Soru başına bir tane işte kuru yemiş yiyerek falan, yaparak filan yaparak, kendimi motive ederek bir şekilde zorladığımı kendimi hatırlıyorum. Ve diyorum ya, ben dilciyim, yani benim matematikle hiçbir alakam yok. Ama yapılması gereken şeyleri iş hayatında da böyle size ters gelen ama yapmanız gereken şeyler olacak. O yüzden istemediğimiz şeylerin içinde de konforlu durabilmeyi öğrenmemiz hayata hazırlık açısından da önemli. Evet, senin hiç böyle ilginç bir sınav hikayen var mı?
1: Benim şöyle bir sürecim olmuştu. Matematik dersinde matematik öğretmeni çok hızlı anlatan bir öğretmendi. Ve ben de gerçekten zor anlıyordum yani. Zorlanıyordum bu konuda. Ve sonrasında notlarım çok kötü gelmeye başladı yani 20'ler 25'ler falan. Sonra ben öğrendim ki birçok kişi özel dersler işte dershanelere vesaire gitmeye başlamış. Ben böyle bir şey yapmamıştım o zamana kadar. Sonrasında benim de tabii ki bu durumda özel ders alma ihtiyacım oldu. Ve sonrasında notlarım yükselmişti.
0: Hı hı.
1: Böyle bir hikayem var.
0: Yani sen de sonuçta onu bir başarısızlık olarak görüp de ben bunu yapamıyorum deyip bırakmak yerine nasıl düzeltebilirim'e gittin.
1: Evet.
0: Şimdi artık bu konularda insanlar daha bilinçli. Hı-hı. O yüzden yani bu yaptığın şey doğru ve o an o dersin geçilmesi gerekiyor, yapılacak bir şey yok. Ama burada mesela Gamze kendini nasıl olsa ben şimdi notlarımı yükselttim. Hadi ben eşit ağırlıkta bir şey yapayım, hani matematikle alakalı bir şey yapayım deseydi bu yanlıştı. Çünkü belli ki eğilimi bu yönde değil.
1: Evet.
0: Hani ben de bir şeyi ite kaka zorlayarak yapabildim ama benim eğilimim bu yönde değil. Eğilimlerinizi, güçlü yanlarınızı, güçsüz yanlarınızı biliniz. Sınav size aynadır. Neyi yapıp neyi yapamadığınızı gösterir. Sınavları bir ayna olarak kullanalım. Benim de tuhaf bir sınav hikayem var. Bunu da anlatayım. Süremizin sonuna geldik. Benim sınav hikayem de şöyle. Bir gün edebiyat öğretmeni sınav yapacağım diye içeri girdi. Kapatın kapıları. Bugün sınav var. Bilmiyor musunuz dedi. Bilmiyoruz yani. Önceden de söylememiş. Ondan sonra kapadı kapıyı. Tamam dedi. Kitapları çıkarın. Hadi dedi. Sınav yapacağız. Açık kitap. Hayatımda en çok öğrendiğim sınavdı. O sorulara bakıp bakıp oradan bakıp bakıp yazdım. Evet ama o adrenalinle hepsi aklımda kaldı. Ve o gün normalde psikoloji okumak istiyorum dedim. Diyordum. O gün dedim ben hayır ben edebiyatçı dilci olacağım dediğim gün o gün. Demek ki bir sınavda bir şeyleri öğrenmek mümkün. Ama bu demek değil ki kopya çekeceğiz. Lütfen kendimizi kandırmayalım. Kendimizi her şekilde geliştirelim. Bazen o nöron bağlantılarını daha sonradan beynimiz kullanıyor. O zaman başka bir şey için kendimizi zorladığımızda daha çabuk öğreniyor oluyoruz. O yüzden ne kadar beyni çalıştırırsak o da bize o kadar karşılık veriyor. Ah öğrenmek o kadar kolaylaşıyor vesaire. Evet biz heyecanlıyız. İşte çalıştık çalışabildiğimiz kadar bir sonraki programda sonucun ne olduğunu size söyleriz bize bildirildiği zaman. Bugün de süremizin sonuna geldik.
1: Sonuna geldik.
0: Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Bir sonraki bölümde yine Radio Light'ta, yine başka bir dünyada, yine Nisan'la ve
1: Gamze'yle
0: görüşmek üzere.
1: Görüşmek
0: Kendinize
1: üzere.
0: Çok iyi bakın.
1: Kendinize iyi bakın.
0: Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: Matta 1. Bölüm İsa Mesih'in Soyu.
1: İbrahim oğlu, Davut oğlu İsa Mesih'in soy kaydı şöyledir. İbrahim, İshak'ın babasıydı. İshak, Yakup'un babasıydı. Yakup, Yahuda ve kardeşlerinin babasıydı. Yahuda, Tamar'dan doğan Peres ile Zerah'ın babasıydı. Peres, Hesron'un babasıydı. Hesron, Ram'ın babasıydı. Ram, Amminadav'ın babasıydı. Amminadav, Nahşon'un babasıydı. Nahşon, Salmon'un babasıydı. Salmon, Rahav'dan doğan Boaz'ın babasıydı. Boaz, Rut'tan doğan Ovet'in babasıydı. Ovet, İşay'ın babasıydı. İşay, Kral Davut'un babasıydı. Davut, Uriya'nın karısından doğan Süleyman'ın babasıydı. Süleyman, Rehavam'ın babasıydı. Rehavam, Aviya'nın babasıydı. Aviya, Asa'nın babasıydı. Asa, Yehoşafat'ın babasıydı. Yehoşafat, Yoram'ın babasıydı. Yoram, Uzziya'nın babasıydı. Uzziya, Yotam'ın babasıydı. Yotam, Ahaz'ın babasıydı. Ahaz, Hiskiya'nın babasıydı. Hiskiya, Manasşe'nin babasıydı. Manasşe, Amon'un babasıydı. Amon, Yoşiya'nın babasıydı. Yoşiya, Babil sürgünü sırasında doğan Yehoyakin'le kardeşlerinin babasıydı. Yehoyakin, Babil sürgününden sonra doğan Shealtiel'in babasıydı. Shealtiel, Zerubbabel'in babasıydı. Zerubbabel, Avihud'un babasıydı. Avihud, Elyakim'in babasıydı. Elyakim, Azor'un babasıydı. Azor, Sadok'un babasıydı. Sadok, Ahim'in babasıydı. Ahim, Elihud'un babasıydı. Elihud, Elazar'ın babasıydı. Elazar, Mattan'ın babasıydı. Mattan, Yakub'un babasıydı. Yakup, Meryem'in kocası Yusuf'un babasıydı. Meryem'den de Mesih diye tanınan İsa doğdu. Buna göre İbrahim'den Davut'a kadar toplam 14 kuşak, Davut'tan Babil sürgününe kadar 14 kuşak, Babil sürgününden Mesih'e kadar 14 kuşak vardır.
0: İsa Mesih'in doğumu.
1: İsa Mesih'in doğumu şöyle oldu. Annesi Meryem Yusuf'la nişanlıydı. Ama birlikte olmalarından önce Meryem'in kutsal ruhtan gebe olduğu anlaşıldı. Nişanlısı Yusuf doğru bir adam olduğu ve onu herkesin önünde utandırmak istemediği için ondan sessizce ayrılmak niyetindeydi. Ama böyle düşünmesi üzerine Rabbin bir meleği rüyada ona görünerek şöyle dedi. Davut oğlu Yusuf, Meryem'i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan kutsal ruhtandır. Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından o kurtaracak. Bütün bunlar Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. Adını İmmanuel koyacaklar. İmmanuel, Tanrı bizimle demektir. Yusuf uyanınca Rabbin meleğinin buyruğuna uydu ve Meryem'i eş olarak yanına aldı. Ama oğlunu doğuruncaya dek Yusuf ona dokunmadı. Doğan çocuğun adını İsa koydu.
0: İkinci bölüm. Yıldız bilimcilerin ziyareti.
1: İsa'nın Kral Herodes devrinde Yahudiye'nin Betlehem kentinde doğmasından sonra bazı yıldız bilimciler doğudan Yeruşalim'e gelip şöyle dediler. Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda onun yıldızını gördük ve ona tapınmaya geldik. Kral Herodes bunu duyunca kendisi de bütün Yeruşalim halkı da tedirgin oldu. Bütün başkâhinleri ve halkın din bilginlerini toplayarak onlara Mesih'in nerede doğacağını sordu. Yahudiye'nin Betlehem kentinde dediler. Çünkü peygamber aracılığıyla şöyle yazılmıştı. Ey sen Yahuda'daki Betlehem! Yahuda önderleri arasında hiç de en önemsizi değilsin. Çünkü halkım İsrail'i güdecek önder senden çıkacak. Bunun üzerine Herodes yıldız bilimcileri gizlice çağırıp onlardan yıldızın göründüğü anı tam olarak öğrendi. Gidin çocuğu dikkatle arayın. Bulunca bana haber verin. Ben de gelip ona tapınayım diyerek onları Betlehem'e gönderdi. Yıldız bilimciler kralı dinledikten sonra yola çıktılar. Doğuda görmüş oldukları yıldız onlara yol gösteriyordu. Çocuğun bulunduğu yerin üzerine varınca durdu. Yıldızı gördüklerinde olağanüstü bir sevinç duydular. Eve girip çocuğu annesi Meryem'le birlikte görünce yere kapanarak ona tapındılar. Hazinelerini açıp ona armağan olarak altın, günlük ve mür sundular. Sonra gördükleri bir düşte Herodes'in yanına dönmemeleri için uyarılınca ülkelerine başka yoldan döndüler.
0: Mısır'a kaçış.
1: Yıldız bilimciler gittikten sonra Rabbim bir meleği Yusuf'a rüyada görünerek kalk dedi. Çocukla annesini al, Mısır'a kaç. Ben sana haber verinceye dek orada kal. Çünkü Herodes öldürmek için çocuğu aratacak. Böylece Yusuf kalktı, aynı gece çocukla annesini alıp Mısır'a doğru yola çıktı. Herodes'in ölümüne dek orada kaldı. Bu, Rabbim peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. Oğlumu Mısır'dan çağırdı. Herodes, yıldız bilimciler tarafından aldatıldığını anlayınca çok öfkelendi. Onlardan öğrendiği vakti göz önüne alarak Betlehem ve bütün yöresinde bulunan 2 ve 2 yaşından küçük erkek çocukların hepsini öldürttü. Böylelikle peygamber Yeremya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelmiş oldu. Rama'da bir ses duyuldu. Ağlayış ve acı feryat sesleri. Çocukları için ağlayan Rahel avutulmak istemiyor. Çünkü onlar yok artık.
0: Nasıra'ya dönüş.
1: Herodes öldükten sonra Rabbim bir meleği Mısır'da Yusuf'a rüyada görünerek kalk dedi. Çocukla annesini al, İsrail'e dön. Çünkü çocuğun canına kıymak isteyenler öldü. Bunun üzerine Yusuf kalktı, çocukla annesini alıp İsrail'e döndü. Ama Yahudiye'de Herodes'in yerine oğlu Arhelas'ın kral olduğunu duyunca oraya gitmekten korktu. Rüyada uyarılınca Celile bölgesine gitti. Oraya varınca Nasıra denen kente yerleşti. Bu peygamberler aracılığıyla bildirilen ona Nasıralı denecektir sözü yerine gelsin diyor.
0: 3. Bölüm Yahya'nın Çağrısı.
1: O günlerde vaftizci Yahya Yahudiye çölünde ortaya çıktı. Şu çağrıyı yapıyordu. Tövbe edin. Göklerin egemenliği yaklaşmıştır. Nitekim peygamber Yeşaya aracılığıyla sözü edilen kişi Yahya'dır. Yeşaya şöyle demişti. Çölde haykıran, Rabbin yolunu hazırlayın, geçeceği patikaları düzleyin diye sesleniyor. Yahya'nın deve tüyünden giysisi, belinde deri kuşağı vardı. Yediği çekirge ve yaban balıydı. Yeruşalem, bütün Yahudiye ve Şeria yöresinin halkı ona geliyor, günahlarını itiraf ediyor, onun tarafından Şeria ırmağında vaftiz ediliyordu. Ne var ki, birçok ferisiyle Sadukî'nin vaftiz olmak için kendisine geldiğini gören Yahya onlara şöyle seslendi. Ey engerekler soyu! Gelecek gazaptan kaçmak için sizi kim uyardı? Bundan böyle tövbeye yaraşır meyveler verin. Kendi kendinize biz İbrahim'in soyundanız diye düşünmeyin. Ben size şunu söyleyeyim. Tanrı İbrahim'e şu taşlardan da çocuk yaratabilir. Balta ağaçların köküne dayanmış bile. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır. Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum. Ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür. Ben onun çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim. O sizi kutsal ruhla ve ateşle vaftiz edecek. Yabası elindedir. Harman yerini temizleyecek, buğdayını toplayıp ambara yiyecek. Samanı ise sönmeyen ateşte yakacak.
0: İsa vaftiz oluyor.
1: Bu sırada İsa, Yahya tarafından vaftiz edilmek üzere Celile'den Şeria ırmağına Yahya'nın yanına geldi. Ne var ki Yahya, benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekirken sen mi bana geliyorsun diyerek ona engel olmak istedi. İsa ona şu karşılığı verdi. Şimdilik buna razı ol. Çünkü doğru olan her şeyi bu şekilde yerine getirmemiz gerekir. O zaman Yahya onun dediğine razı oldu. İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa Tanrı'nın ruhunun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü. Göklerden gelen bir ses, sevgili oğlum budur, ondan hoşnutum dedi.
0: 4. Bölüm İsa deneniyor.
1: Bundan sonra İsa, İblis tarafından denenmek üzere ruh aracılığıyla çöle götürüldü. İsa 40 gün 40 gece oruç tuttuktan sonra acıktı. O zaman ayartıcı yaklaşıp, ''Tanrı'nın oğluysan söyle şu taşlar ekmek olsun.'' dedi. İsa ona şu karşılığı verdi. ''İnsan yalnız ekmekle yaşamaz. Tanrı'nın ağzından çıkan her sözde yaşar.'' diye yazılmıştır. Sonra iblis onu kutsal kente götürdü. Tapınağın tepesine çıkarıp, ''Tanrı'nın oğluysan kendini aşağı at.'' dedi. Çünkü şöyle yazılmıştı. ''Tanrı senin için meleklerine buyruk verecek. Ayağın bir taşa çarpmasın diye seni elleri üzerinde taşıyacaklar.'' İsa iblise şu karşılığı verdi. ''Tanrı'nın Rabbi denemeyeceksin.'' diye de yazılmıştır. İblis bu kez İsa'yı çok yüksek bir dağa çıkardı. Ona bütün görkemiyle dünya ülkelerini göstererek, ''Yere kapanıp bana taparsan bütün bunları sana vereceğim.'' dedi. İsa ona şöyle karşılık verdi. ''Çekil git şeytan. Tanrı'nın Rabbe tapacak, yalnız ona kulluk edeceksin.'' diye yazılmıştır. Bunun üzerine iblis İsa'yı bırakıp gitti. Melekler gelip İsa'ya hizmet ettiler.
0: İsa müjdeyi duyurmaya başlıyor.
1: İsa Yahya'nın tutuklandığını duyunca Celile'ye döndü. Nasıra'dan ayrılarak Zevulun ve Naftali yöresinde Celile Gölü kıyısında bulunan Kefarnahum'a yerleşti. Bu, Peygamber Yeşaya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. Zevulun ve Naftali bölgeleri, Şeria Irmağı'nın ötesinde deniz yolunda ulusların yaşadığı Celile. Karanlıkta yaşayan halk büyük bir ışık gördü. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayanlara ışık doğdu. O günden sonra İsa şu çağrıda bulunmaya başladı. Tövbe edin. Çünkü göklerin egemenliği yaklaştı.
0: İsa ilk öğrencilerini seçiyor.
1: İsa Celile Gölü'nün kıyısında yürürken Petrus diye de anılan Simon'la kardeşi Andreas'ı gördü. Balıkçı olan bu iki kardeş göle ağ atıyorlardı. Onlara ardımdan gelin dedi. Sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım. Onlar da hemen ağlarını bırakıp onun ardından gittiler. İsa daha ileri gidince başka iki kardeşi Zebedi'nin oğulları Yakup'la Yuhanna'yı gördü. Babaları Zebedi ile birlikte teknede ağlarını onarıyorlardı. Onları da çağırdı. Hemen tekneyi ve babalarını bırakıp İsa'nın ardından gittiler.
0: İsa hastaları iyileştiriyor.
1: İsa Celile bölgesinin her tarafını dolaştı. Buralarda kavralarda öğretiyor, göksel egemenliğin müjdesini duyuruyor, halk arasında rastlanan her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu. Ünü bütün Suriye'ye yayılmıştı. Türlü hastalıklara yakalanmış bütün hastaları, acı çekenleri, cinlileri, saralıları, felçlileri ona getirdiler. Hepsini iyileştirdi. Celile, Dekapolis, Yeruşalem, Yahudiye ve Şeria Irmağı'nın karşı yakasından gelen büyük kalabalıklar onun ardından gidiyordu.
0: 5. Bölüm.

0: çünkü onlar doyurulacaklar. Ne mutlu merhametli olanlara, çünkü onlar merhamet bulacaklar. Ne mutlu yüreği temiz olanlara, çünkü onlar Tanrı'yı görecekler. Ne mutlu barışı sağlayanlara, çünkü onlara Tanrı oğulları denecek. Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere, çünkü göklerin egemenliği onlarındır. Benim yüzümden insanlar size sövüp zulmettikleri, yalan yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size. Sevinin, sevinçle coşun. Çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. Sizden önce yaşayan peygamberlere de böyle zulmettiler.
1: Tuz ve ışık.
0: Yeryüzünün tuzu sizsiniz. Ama tuz tadını yitirirse bir daha ona nasıl tuz tadı verilebilir? Artık dışarı atılıp ayak altında çiğnenmekten başka işe yaramaz. Dünyanın ışığı sizsiniz. Tepeye kurulan kent gizlenemez. Kimse kandil yakıp tahıl ölçeğinin altına koymaz. Tersine kandilliğe koyar. Evdekilerin hepsine ışık sağlar. Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki iyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yüceltsinler.
1: Kutsal yasa.
0: Kutsal yasayı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Size doğrusunu söyleyeyim. Yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, kutsal yasadan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak. Bu nedenle bu buyrukların en küçüğünden birini kim çiğner ve başkalarına öyle öğretirse, göklerin egemenliğinde en küçük sayılacak. Ama bu buyrukları kim yerine getirir ve başkalarına öğretirse, göklerin egemenliğinde büyük sayılacak. Size şunu söyleyeyim. Doğruluğunuz din bilginleriyle ferisilerinkini aşmadıkça göklerin egemenliğine asla giremezsiniz.
1: Öfke ve cinayet.
0: Atalarımıza adam öldürmeyeceksin, öldüren yargılanacak dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki kardeşine öfkelenen herkes yargılanacaktır. Kim kardeşine aşağılayıcı bir söz söylerse yüksek kurulda yargılanacaktır. Kim kardeşine ahmak derse cehennem ateşini hak edecektir. Bu yüzden sunakta adak sunarken kardeşinin sana karşı bir şikayeti olduğunu anımsarsan adağını orada sunağın önünde bırak, git önce kardeşinle barış. Sonra gelip adağını sun. Senden davacı olanla daha yoldayken çabucak anlaş. Yoksa o seni yargıca, yargıç da gardiyana teslim edebilir. Sonunda da hapse atılabilirsin. Sana doğrusunu söyleyeyim. Borcunun son kuruşunu ödemeden oradan asla çıkamazsın.
1: Zina ve boşanma.
0: Zina etmeyeceksiniz dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, bir kadına şehvetle bakan her adam yüreğinde o kadınla zina etmiş olur. Eğer sağ gözün günah işlemene neden olursa onu çıkar at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması bütün vücudunun cehenneme atılmasından iyidir. Eğer sağ elin günah işlemene neden olursa onu kes at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması bütün vücudunun cehenneme gitmesinden iyidir. Kim karısını boşarsa ona boşanma belgesi versin denmiştir. Ama ben size diyorum ki karısını fuhuş dışında bir nedenle boşayan onu zinaya itmiş olur. Boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş olur.
1: Ant içmek.
0: Yine atalarımıza yalan yere ant içmeyeceksiniz ama Rabbin önünde içtiğin antları yerine getireceksin dendiğini duydunuz. Oysa ben size diyorum ki hiç ant içmeyin. Ne gök üzerine, çünkü orası Tanrı'nın tahtıdır, ne yer üzerine, çünkü orası onun ayak taburesidir. Ne de Yeruşalim üzerine, çünkü orası büyük kralın kentidir. Başınızın üzerine de ant içmeyin. Çünkü saçınızın tek telini ak ya da kara edemezsiniz. Evetiniz evet, hayırınız hayır olsun. Bundan fazlası şeytandandır.
1: Göze göz, dişe diş.
0: Göze göz, dişe diş dendiğini duydunuz. Ama ben size

0: diyorum ki, kötüye karşı direnmeyin. Sağ yanağınıza bir tokat atana öbür yanağınızı da çevirin. Size karşı davacı olup mintanınızı almak isteyene abanızı da verin. Sizi 1000 adım yol yürümeye zorlayanla 2000 adım yürüyün. Sizden bir şey dileyene verin. Sizden ödünç isteyeni geri çevirmeyin.
1: Düşmanlarınızı sevin.
0: Komşunu seveceksin, düşmanından nefret edeceksin dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, düşmanlarınızı sevin. Size zulmedenler için dua edin. Öyle ki göklerdeki babanızın oğulları olasınız. Çünkü o güneşini hem kötülerin hem iyilerin üzerine doğdurur. Yağmurunu hem doğruların hem eğrilerin üzerine yağdırır. Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz ne ödülünüz olur? Vergi görevlileri de öyle yapmıyor mu? Yalnız kardeşlerinize selam verirseniz fazladan ne yapmış olursunuz? Putperestler de öyle yapmıyor mu? Bu nedenle göksel babanız yetkin olduğu gibi siz de yetkin olun.
1: 6. bölüm. Yoksullara yardım.
0: Doğruluğunuzu insanların gözü önünde gösteriş amacıyla sergilemekten kaçının. Yoksa göklerdeki babanızdan ödül alamazsınız. Bu nedenle birisine sadaka verirken bunu borazan çaldırarak ilan etmeyin. İkiyüzlüler insanların övgüsünü kazanmak için havralarda ve sokaklarda böyle yaparlar. Size doğrusunu söyleyeyim. Onlar ödüllerini almışlardır. Siz sadaka verirken sol eliniz sağ elinizin ne yaptığını bilmesin. Öyle ki verdiğiniz sadaka gizli kalsın. Gizlice yapılanı gören babanız sizi ödüllendirecektir.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: Biz doktorlar hem toplum sağlığı hem bireysel sağlık açısından dumansız hava sahasının en sıkı destekçileriyiz.
0: O zaman rahat bir nefes alabiliriz doktor bey.
1: Evet, hem derin hem sağlıklı bir nefes.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: it's by the Spirit of the Lord.
1: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
2: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
1: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
3: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
4: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
3: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardım edin.

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

around the nation.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.